0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Evlilik yaşamı, aile olmak hem çiftler hem de o ailede yaşayan çocuklar için önemlidir. Bu yüzden programımızın bu bölümünde sağlıklı aile ile ilgili, nasıl sağlıklı aile olunabilir ile ilgili konuşacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet, önceki haftalarda evliliğe giden süreci, evlilik içinde çift ilişkisini, erkek ve kadının ihtiyaçlarını konuştuk. Peki bu bilgi yeterli mi sağlıklı aile olmak için Aynur Hanım?
1: Hayır, yeterli değil. Tabii ki her bilgiyi hayatımızda, yani bilgiyi edinmek ve hayatımızda uygulamak çok önemli. Ve eşimizin ihtiyaçlarını bilmemiz, evet, tek başına bu anlamda yeterli değil ve bununla ne yapacağım ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımız önemli. Yani kullanmalıyız. Sağlıklı bir ailenin temelinde sağlıklı bir çift ilişkisi yatmaktadır. Yani bu çift ilişkisini konuşmuştuk daha önceki programlarda. Buradan sağlıklı aileye geçiş yapıyoruz. Çünkü çift ilişkisi sağlıklı bir aile için gerçekten çok önemli. Ve stres yüklü bir karı koca ilişkisi ailenin tüm bireylerine doğrudan stres olarak yansır. Eşlerin sahip oldukları iletişim yetenekleri, birbirleriyle anlaşmaları, birbirlerine karşı sevgi ve samimiyet içeren tavırlar sergilemeleri, çocuklarının ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için aslında en güçlü anahtardır.
0: Evet, evdeki tartışma ve huzursuzluk çocukları da etkiler tabii ki.
1: Evet, kesinlikle. Hayatta tabii ki her zaman zorluklar var ve bizler bu zorluklar karşısında bazen öfke, gerginlik, çaresizlik, yetersiz gibi olumsuz duygulara kapılabiliyoruz doğal olarak. Bunlar normal duygular ve tepkilerdir aslında. Önemli olan bu duyguları fark etmek, sebebini anlamaya çalışmak ve bu duyguları olumluya çevirmek için çaba sarf etmektir. Ama bunu çabayı sarf etmediğimiz zaman hem biz kötü hissediyoruz aslında hem de en yakınımızdaki olan kişiler etkileniyorlar. Sağlıklı bir aile için sağlıklı çift ilişkisinin başında gelen şey ise iletişim becerisidir diyebiliriz. İletişimi etkin kılan durumlar vardır.
0: Hı hı, neler bunlar? Biraz bahsedebilir misiniz? Çiftler nasıl etkili iletişim kurabilirler?
1: Evet, bunlar aslında daha önceki programların içerisinde de birazcık ara ara değindik. Ama tekrar ve farklı bir bakış açısıyla tekrar konuşabiliriz. Eşlerin birbirlerinin düşüncelerini, duygularını, fikirlerini can kulağıyla dinlemeleri ve dikkate almaları gerçekten çok önemlidir. Yani onun düşüncesine önem vermek ve ya da duygularına da önem vermek. Bir kişi, eşimiz üzgünse bunu saçma olarak değerlendirmek yerine onu anlamaya çalışmak, onun neden öyle hissettiğini anlamaya çalışmak ya da düşüncesinin saçma olduğunu ve yersiz olduğunu düşünmek yerine onu gerçekten anlamaya çalışmak ve bunu dikkate almak çok önemli. Aynı zamanda bazen konuşurken beden dilimizde fark etmiyoruz, yüz ifadelerimizde fark etmiyoruz. Aslında onlar da çok şey söylüyorlar. Adı üzerinde beden dili aslında. Yani sadece konuşmak değil, beden dilimiz de çok önemli. O zaman yüzümüzün ifadesi de karşımızdaki kişiyi çok etkileyen bir şey. Yani sözlerimizden daha etkili olabiliyor bazen. Sözlerim biraz daha yumuşak olabilir ama yüz ifadem çok farklı bir şey söylüyor olabilir. O zaman o her şeyi değiştiriyor. Ya da aslında başlangıçta tam bütün her şeyi durdurabilirim orada yüz ifademle ve karşıdaki kişinin duymasını, beni dinlemesini engelleyebilir yüz ifadem veya beden dilim. kullandığım beden dili. O açıdan bu da çok önemli. Ve varsayımlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Yani bazen eşlerimize alışıyoruz, bazı şeyleri anlıyoruz ve varsayımda bulunmakta çok hızlı davranıyoruz. Bazı şeyler işimizi kolaylaştırıyor. Lep demeden leblebiyi anlamak gibi aslında, evet, birbirimizi tanıdıkça. Ama bazen de bunu fazla yaptığımız zaman çok varsayımda bulunuyoruz ve o zaman o kişinin ne hissettiğini, düşüncesini, duygusunu çok iyi anlamadan bir yargıda bulunuyoruz. Bu da sağlıklı olmayabiliyor bazen. O konuda da gerçekten dikkat etmemiz lazım. Bir konu varsa, özellikle ciddi konuşulacak bir konu varsa, o zaman kişiler, yani ben dinliyorsam eşimi, o zaman ve ortada bir sorun varsa, doğru anladığım konusunda geri bildirimde bulunmam, kısa bir özet yapmam çok önemli. Ha, böyle böyle anlıyorum, bunu demek istiyorsun, doğru mu, doğru mu anlıyorum diye aslında bir geri bildirimde bulunabiliriz ve onu daha iyi anlamak için duygularını ve düşüncelerini bazı sorular sorabiliriz. Çünkü bazen karşıdaki kişinin dediğini tam olarak anlayamayabiliriz. Farklı ihtiyaçlarımız var, farklı düşüncelerimiz olabilir. Onun için de bazı sorular sorarak bunu net bir şekilde anlayabilmek çok önemli. Yani çabamız ve amacımız karşıdaki kişinin ne hissettiğini anlamak. Ve bir şey anlatırken de anlatan kişi de açık ve net olmalı. Bu da çok önemli. Yani bazen lafı dolandırarak ya da başka şeyleri kullanarak, geçmişte olan şeyleri kullanarak ya da başkalarından örnekler vererek direkt konuşmamalı. Sadece açık ve net bir şekilde sorun ya da konuşulacak konu neyse o konuşulmalı.
2: Evet. Aslında az önce soru sorarak karşıdakini anlamaya çalışmaktan bahsettiniz. Bu birçok kişiye çok doğal gelmiyor aslında. Hemen konuşup kendimizi savunmak istiyoruz. Ama ilk önce karşımızdakini anlamak bizi birçok dertten kurtarabilir, dediğiniz gibi. Bu yüzden İncil diyor ki, Yakup 1:19'da, sevgili kardeşlerim şunu aklınızda tutun, herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun.
1: Evet, evet, kesinlikle. Aslında bu bütün ilişkilerimizde geçerlidir ama çoğu zaman evde daha çok, çok yakın ilişkilerde çok daha fazla kendini gösteriyor. Sağlıklı iletişime sahip olup olmadığımız çok şey fark ettiriyor. Sağlıklı iletişime sahip çiftler birbirlerine güven duyarlar.
2: Evet, buradan mı anlayabiliriz aslında sağlıklı bir iletişim olduğunu?
1: Evet, kesinlikle. Birbirlerine güvenirler ve birbirlerinin fikirlerini yargılanmaktan korkmaksızın da kendilerini ifade edebilirler. Bu sağlıklı bir iletişime sahip olduğunu gösterir çiftlerin. Sağlıklı iletişime sahip olmayan çiftler sürekli tartışır, çatışır ya da eşlerden biri var olan problemleri tartışmaktan kaçınıp kendi duygu ve düşüncelerini paylaşmaz. Yani nasıl olsa beni dinlemeyecek, nasıl olsa beni anlamayacak, nasıl olsa işte bana bir ton laf söyleyecek ya da kendi düşüncelerini öne sürecek diyerek bazen insanlar da bu şeyli problemleri bile konuşmuyor, konuşmamayı seçiyorlar. Konuşmamayı seçince de sessizleşiyor. O zaman karşıdaki kişi de diyor ki, neden bu kadar sessizsin? O da bir çatışma yaratıyor aslında. Yani mutlaka ve mutlaka sağlıklı iletişim olmazsa olmaz bir evlilikte. Evet. Bu çok önemli ve böyle bir iletişimsizlik çiftin arasındaki yakınlığı, samimiyeti ve güveni de zedeliyor. Yani ya sessiz kalarak, tepki göstererek ya da sağlıklı iletişimi öğrenmiyorsak, uygulamıyorsak, her ikisi de çok yorucu ve yıpratıcı. O zaman bu çift ilişkisini gerçekten zedeliyor birçok anlamda.
2: Evet. Son dört programdır konuştuğumuz ihtiyaçları anlama, karşılamak ve evlilik için hayati öneme sahip iletişim becerilerini geliştirmek için evde de, ev ortamında da yaratacak bir rutin oluşturmak önemli o zaman bu,
1: evet,
2: noktada da.
1: Evet, kesinlikle, çünkü hayat çok dinamik ve sürekli olarak bazı güncellemeler gerekiyor. Örneğin yeni evliyken eşlerin birbirleriyle geçirecekleri zaman bulmaları çok daha kolay olabilir ve bu pek çaba gerektirmez. Ama ilerleyen zamanlarda çocuk olduğunda birçok çiftin hayatı alabora olur. Bu noktada yeni bir düzen oluşturmak gerekir. Dediğimiz gibi, yani flört dönemi ayrı, işte yeni evlilik ayrı, çocuk sahibi olmak ayrı. Her dönem yeni bir düzenleme gerektiriyor. Örneğin çocukların uyku saatleri mutlaka çiftlerin birbirleriyle az da olsa zaman geçirebilecekleri şekilde ayarlanmalıdır. Yoksa bu sağlıklı iletişimi tutturmak zaten mümkün değil. Öyle ki yani akşam eşler yatağa gitmeden önce bir saat de olsa birbirleri baş başa zaman geçirebilsin. Aksi takdirde önemli şeyleri ayaküstü ve çocukların yanında konuşulması hem eşlerin birbirlerine dikkatini verememesi sonucu yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Hem de çocukların önünde yapılan tartışmalar sağlıklı değildir aslında. Ama zaman yoksa çiftler otomatik olarak bir şey de söylemesi lazım ve bunu yapmak zorunda. Yani içinde bir şey var ve çıkarmak zorunda. O zaman etrafta kim var, oturuyor muyuz, oturmuyor muyuz, bugün konuşmanın yeri mi, zamanı mı diye düşünmüyor. Onun için her gün günlük olarak gerçekten eşlerin baş başa geçirebileceği kısa da olsa, bir yarım saat de olsa, bir saat de olsa bir zaman lazım. Özellikle evli ve çocuk sahibi olan kişiler için bu çok değerli. Çocuğu olmayan kişilerin daha fazla zaman bulması mümkün. Ama özellikle çocuk varsa bu düzeni yeniden ayarlamak, ona göre çiftlerin baş başa geçirebileceği zamanı bulmaları açısından çok kritik bir durum.
2: Evet. Aslında dediğiniz gibi zaman ayırmak çok önemli ve çocukların yanında her şeyi konuşmak da doğru olmuyor. Genellikle bunu ayarlamak çok zor. Çünkü özellikle geç uyuyorsa, anne baba ile aynı saatte uyuyorsa çocuk, konuşacak vakit bulmak çok zor ve o saat, uyku saatini ayarlamak da çok zor.
1: Evet, evet. Birçok anne baba da aslında çocuk küçük anlamıyor diye düşünebilir. Hı hı. Bütün bu tartışmaları, yani illa büyük kavga olmak zorunda değil ama olumsuz bir şey varsa çocuklar bunu anlıyorlar. Yani çocuk küçük anlamıyor zaten ne konuştuğumuzu. Bu yanlış bir düşünce. Çocuk belki konunun ne olduğunu anlayamaz tabii ki yaşı gereği. Çünkü soyut kavram çok daha sonra gelişiyor. Ama üçüncü ebeveynin yani çift ilişkisinin mutlu olmadığını ve tartıştığını kesinlikle anlar. Bu da onun duygusal sağlığını etkiler. Diğer taraftan eşlerin de kadın ve erkek olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları da zorlaşır. Ve çift ilişkisinin zamanla bir kısır döngüye girmesine neden olur bu durum. Eğer gerçekten sağlıklı bir şekilde oturup konuşabilecekleri, birlikte vakit geçirebilecekleri bir zaman yoksa. Kadınların ihtiyaçları neydi? En büyük ihtiyaçlarından bir tanesi yakınlıktı, evet. Açıklıktı. Her şeyin konuşulması ve yakın olunması. Erkeğin de ihtiyaçları var. Bu anlamda bütün bunların karşılanması için bu baş başa zaman vazgeçilmez bir şeydir. Bir evliliğin vazgeçilmezidir diyebiliriz.
2: Evet, kesinlikle öyle ve bu baş başa geçirilecek zamanları yaratmak gerekiyor. Çocukların saatlerinde ayarlamak gerekiyor. Belki yani ilk zamanlar anne biraz daha yorgun olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çocuklar uyumuşken uyusun, geç kalksın, ben de işte biraz daha rahat edeyim ya da işimi yapayım gibi düşünceler olabilir ama o rutini oluşturmak önemlidir diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Bazı annelerin kendi düzenleri farklı ya da gece çok kalkıyor olabilir. Çocuk küçükken bunları çok iyi anlıyorum. Ama gündüz uykuları da bazen anneler o uyuyor, onu uyandıramam ya da biraz daha uyanık bırakıp biraz bir saat sonra uyutamam diye düşünebiliyorlar. Ama bu çocuğa kıyamamak var bizim, hı-hı, kültürümüzde.
2: Evet.
1: Çocuk istediği zaman yemek yiyecek, istediği kadar uyuyacak, istediği zaman uyuyacak. Ama bu çocuğa kıyamıyoruz ama çocuğun sağlığını da etkiliyor. Benim eşimle olan iletişimim tüm aileyi etkileyecek. Sağlıklı aile için bu düzeni, bu disiplini oluşturmam lazım. Onun için de çocukların uyku saatlerinin, gündüz uykularının ve dolayısıyla da yani akşam erken uyuyacak şekilde ayarlanması bu açıdan çok önemli. Aileyi olumlu ya da olumsuz etkileyen şeylerden bir diğeri de evliliğin bir takım oyunu olduğunun unutulmaması aslında. Hayata birlikte devam etmek üzere evleniliyor. Eğer erkek bir yani çocukların rutini yani evlilikte çiftlerin zaman ayırması birbirleri çocuklar saatlerini ayarlayarak ama aynı zamanda bazen erkek de eve çok geç geliyor olabilir işten ve geldiğinde çalışmaya devam ediyor olabilir ya da hiç konuşmayıp televizyon izler, bilgisayar oyunu oynarsa o zaman eşi çok yalnız hisseder. Hı hı. Tabii ki her aile için durum aynı değildir. Bazı kişilerin çalışma saatleri çok farklı olabilir ama aile sağlığı gözünde bulundurularak yapılabilecek ayarlamalar çok değerlidir. Toplumumuzda genelde erkekler şöyle de düşünebilirler. Ben tüm gün işte olmakla kendi rolümü tamamladım aile için. Akşam eve geldiğimde ne istersem onu yapabilirim diye düşünerek kendilerini izole edebiliyorlar. Ya telefonda, ya bilgisayar oyununda, ya televizyonda, televizyon izleyerek. Yani gelir gelmez içeri girip koltuğa oturup bu şekilde izole olabiliyorlar. Ancak bu kadını takımda çok yalnız hissetmesine neden oluyor o zaman. Ve sonucunda da ihtiyacı olan yakınlığı alamamasına neden oluyor. Ve diğer taraftan tabii ki çift ilişkisini zedeliyor bu durum. Ve ayrıca çocukların babayla olan etkileşimini ve yakınlığı da çok zayıf oluyor. Yani tüm aileyi etkiliyor aslında takım olmamak bir şekilde.
2: Bu sorumluluk paylaşımı gerçekten önemli. Çok güzel konular aslında konuşuyoruz ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde epey konuştuk ama son olarak evliliğin bir takım oyunu olduğundan bahsettik. Ve bu takımda babaların rolünü konuşmuştuk kapatırken. Buradan aslında devam edebiliriz.
1: Evet, bu takımda tabii ki annenin de babanın da ya da çift ilişkisi olarak kadının da eşinde rolleri var. Koca erkek olarak hem koca rolü hem de baba rolü gerçekten bu takımda çok önemli bir yer alıyor. Kutsal Kitabı'na baktığımızda Koleseller 3.21'de babalara çocukları için şöyle diyor. Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin yoksa cesaretleri kırılır. Babalar çocuklarıyla yani ne zaman incinebilirler, ne zaman cesaretleri kırılabilir? Babalar çocuklarıyla zaman geçirmediğinde ya da üçüncü ebeveyn olan çift ilişkisine önem ve zaman vermediğinde de çocukları ihmal etmiş olur ve dolayısıyla incitmiş olur aslında. Sadece incitmek, fiziksel olarak incitmekten bahsetmiyoruz tabii ki. Ve bir diğer referans da Efesliler 6. bölümde var. Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın diyor. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Onların öfkesi babaları tarafından ihmal edildiklerinde aslında aynı şey aslında. İhmal edildiklerinde veya üçüncü ebeveyn olan çift ilişkisinin sağlıklı olmadığında etkileniyorlar çocuklar. Onların öfkesi uyanıyor. Duygusal olarak babaları tarafından ihtiyaçları karşılanmadığında öfkeleri uyanıyor. Ayrıca ilginç olan bir şey daha var bu ayette. Babalara çocuklarını büyütmekten bahsediyor. Yani büyütmek sadece annenin işi değildir. Anne tabii ki fiziksel ihtiyaçları karşılar. Yani anneler de çalışıyor artık. Babalar da bazı şeyleri yapıyorlar. Biraz o anlamda da takım daha da yoğun olarak birlikte çalışmak zorundalar günümüzde. Ama kültürümüzde yine de birçok şeyi çocuklarla ilgili erkeklerde şöyle bir kavram var. Anne büyütüyor. Yani o ilgileniyor. Ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü babaların burada gerçekten çok büyük bir rolü var. Burada bu ayette dediği gibi babalara söylüyor aslında çocuklarınızı büyütün diyor. Bu öğütle, terbiyeyle. Yani büyütmek sadece annenin işi değil. Ailede ve çocukların hayatında babaların tek rolü de evin maddi ihtiyaçlarını sağlamak da değildir. Ama çok daha büyük bir sorumluluk ve rolleri var. Onları bu terbiye ve öğütle büyütmeleri, öfkelerini uyandırmamaları konusunda aslında danışmanlık yaptığı ergenlerle çocuklara baktığımda çok anormal tepkileri olan çocuklar. Tabii ki ebeveynler bunun kendileriyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorlar çoğu zaman ama anormal tepkileri olduğunda aslında çocuğun içindeki öfkeden kaynaklanan tepkiler oluyor çoğunlukla. O yüzden bu ayet gerçekten çok yerindedir. Yani duygusal olarak onların öfkesini uyandırmak. Sadece yani öfke bir kavga ya da bir şey olması gerekmiyor ama duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında çocukta bir öfke oluşuyor. Onun için bu anlamda bu takımın parçası olmak gerçekten ve bu sevgiyi göstermek ve ihtiyaçları karşılamak çok önemli.
0: Evet, kesinlikle öyle. Özet olarak o zaman evliliği güçlendirmek ve sonucunda da sağlıklı aileye sahip olmak için neler yapılabilir?
1: Evet, aslında ona değinmeden önce şunu da söylemek isterim. Tabii ki erkek bazen yani kültürümüzde daha çok olabiliyor. Erkek daha çok işten eve geldiğinde yorgun hissediyor, koltuğa oturuyor, bir televizyon açıyor, bir şey yapıyor, kendini izole ediyor dedik ama bazen akşamları kadınlar da aynı şekilde meşgul olabiliyor. Ona da değinmek isterim. Kadınlar da hiç oturmayıp sürekli işlerle meşgul olduğunda, kocasıyla baş başa zaman geçirmiyorsa aralarında etkileşim olmuyor. Bu da duygusal bağları çok zayıflatıyor. Yani evlilik demek ya da anne olmak ya da kadın olmak demek sadece temizlik yapmak ve iş yapmak değildir. Ama aynı zamanda gerçekten bizim de bu zamanı ayarlamamız lazım. Çaba sarf etmemiz lazım kadın olarak. O zaman her bir birey yoksa her bir birey takımda yalnız olduğunu hissedecek ve mutsuz olacak. Hayat gerçekten çok yoğun ancak eşler baş başa verip bir beyin fırtınası yaparak ne yaparsak birlikte daha fazla zaman geçirebiliriz. Hem çocuklarla kısa da olsa belki 3-4 saat zamanımız yok ama yarım saat de olsa 40 dakika da olsa birlikte bir yapabileceğimiz bir şeyler düşünebiliriz. Bu her akşam illa birlikte bir şey yapmak anlamına da gelmez ama eşler olarak, çift olarak. Bazen de biraz sohbet ettikten sonra yan yana oturup ayrı ayrı şeyler de yapılabilir. Önemli olan o baş başa kalmayı sağlamak çift ilişkisinde. Ve dediğiniz soruya gelirsek evliliği güçlendirmek ve sonucunda sağlıklı aileye sahip olmak için
0: neler yapılabilir?
1: En başta düzenli olarak birlikte zaman geçirmek. üzere rutinlerimizi düzenlemek aslında çok önemli. Biraz önce konuştuğumuz her şey, birlikte çift olarak zaman bulabilmek, çocuklarımızla oyun oynamak, zaman geçirmek adına. Eşinizle birlikte yapabileceğiniz ortak ilgi alanları keşfetmeniz, evlilik çünkü aynı zamanda bir arkadaşlıktır. Eş olmanın yanı sıra iyi bir arkadaş olan eşler birbirlerinin varlığından zevk alırlar.
0: Evet.
1: Arkadaşlık duygusunun gelişmesi de çatışmaları ve çatışmaların şiddetini azaltır aslında. Biriyle ne kadar samimiysek, ne kadar yakınsak çatışma da o kadar azalır. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça, daha çok zaman geçirdikçe. Ve eşimizi can kulağıyla dinlemek tabii ki. İletişim becerilerinizi geliştirmek de çok önemli. Her şeyi bilmiyor olabiliriz ama dediğimiz gibi fark ettiğimizde fark etmek çok önemli. Fark etmeye çalışmak çok önemli kendimizi. Fark ettikçe de öğrenmek ve bu becerileri geliştirmek.
0: Evet, aslında bu geliştirilebilir bir şey. Yani ben bunu yapamıyorum ya da bilmiyorum ya da ben böyleyim deyip işin içinden çıkmaya çalışmak gibi değil de bunu fark ettiğimizde bunu geliştirmek için uğraşmak, çabalamak gerekiyor gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani çünkü hem de bu iletişim becerisi geliştirmiyorsak konuşmakta zorlanabiliriz. Eşimizin de her duygu ve düşüncemizi anlaması mümkün değil. O zaman nasıl bunu ifade edebileceğimiz, ben diliyle karşıdakini suçlamadan, yargılamadan ifade etmek de çok önemli. Hem de yumuşak ve sakin, yani olay ne olursa olsun, ne kadar kızgın olursak olalım, önce biraz sakinleşmemiz lazım. Eğer kızgın olduğumuz bir durum varsa, sakinleştikten sonra konuşmayı seçelim. Ayaküstü bir şeyler yaparken ciddi ya da öfkeli olduğumuz bir konuyu konuşmak hiçbir faydası yok aslında. Hatta ilişkiye daha da zarar verecek, hem de konuyu çözümleyemeyeceğiz. Onun için biraz sakinleştikten sonra, bu konunun üzerine düşündükten sonra yumuşak ve sakin bir ses tonuyla İlişkinizde neye ihtiyacınız olduğunu, neden buna ihtiyaç duyduğunuzu ve eşinizden bunun için ne yapmasını istediğinizi ona belirtin. Net bir şekilde. Biraz önce iletişim becerilerinde açık ve net olmamız lazım dedik. Açık ve net olmalıyız gerçekten. Ve her koşulda birbirimize saygı göstermeye gayret etmeliyiz. Aynı zamanda kendimizi tanımak ve kişiliğimizi geliştirmek. Biraz önce dediğiniz gibi, yani ben bunu bilmiyorum ya da bunu yapamıyorum diyerek bunun altına sığmamalıyız. Ama kendimizi fark edip her alanda nerede eksiğimiz varsa orada da kendimizi geliştirmeye gayret etmeliyiz. Ve tabii ki birbirimizi affetmeyi öğrenmek. Herkes hata yapabiliyor ve aynı aile içerisinde çok fazla zaman geçiriyoruz ve hatalarımız daha da fazla olabiliyor. Onun için birbirimizi affetmeyi de çabuk affetmek konusunda kendimizi geliştirmek de çok önemli. Ve eşlerin iyi ve olumlu özelliklerini görmeye ve ifade etmeye de gayret etmeliyiz. Biz genelde toplum olarak hep olumsuz şeyleri hızlı konuşuyoruz. Aslında insan olarak da olumsuzları çok hızlı görüyoruz. Ama olumlu şeyleri dile getirmek, yani o nasıl olsa var biliyorum, işte sorun yoksa onu dile getirmiyorum zaten diyoruz. Ama bu da çok önemli. Yani çünkü onaylanmak, takdir edilmek birbirimiz tarafından ve yaptığımız olumlu şeylerin de görülmesi ve karşımızdaki kişi tarafından ifade edilmesi de çok değerli.
0: Aynı zamanda eşi gösterilen özen, yakın arkadaşlara gösterilen özenden daha az da olmamalı.
1: Evet, nasıl ki kişi arkadaşlarını kırmamaya gayret gösteriyor, yeri geldiğinde onları takdir ediyor, iyi hissetmelerini sağlayacak sözler söylüyorsa, onları hakaret etmiyor, her zaman destek olmaya çalışıyorsa, eşine karşı da benzer şekilde davranmalıdır. Özen göstermeliyiz aslında. Yani evin içerisinde doğal gelmiyor. Çoğumuz çünkü evde daha rahat davranıyoruz. Ama bu konuda çok titiz davranmalıyız. Gerçekten eşlerimize nasıl konuştuğumuz, nasıl davrandığımız konusunda. Ve eşler aralarındaki, bunu yaparak aralarındaki arkadaşlık duygusunu da zedelememeye ve geliştirmeye gayret etmelidirler diyebiliriz. Çünkü evlilikte gerçekten çok yakın arkadaş olmak bizim çift ilişkimizi sağlıklı yönde etkiliyor.
0: Tabii bunları yapabilmek kolay değil ve yüreklerimiz, düşüncelerimize dönüp bakmamız lazım. Bencillik, gurur, geçmişten gelen kin, öfke var mı? Yani bunları görebilmemiz lazım. evlilikten gerçek dışı beklentilerim var mı diye kendimize bakmamız lazım. Çünkü bunlar sağlıklı bir evliliğin önünde engel aslında. Kendimizin farkında olmak çok önemli. Bunu da en iyi Rab ile olan yakın ilişkimiz aracılığıyla yapabiliriz tabii ki.
1: Evet, kendimize soru sormak çok önemli aslında. Sorgulayan kişi olmak çok önemli. Ve bu sorgulama kendimizden başlamalı. Ben kimim? Benim yüreğimde neler var?
0: Evet.
1: Gerçekten sorgulama her zaman olmalı. Yüreğimizi her zaman sınamalıyız. Düşüncelerimizi sınamalıyız. Gözden geçirmeliyiz. İnsanın doğasında var. Çoğumuz çok bencil bir şekilde davranabiliyoruz. Sadece kendimizi düşünebiliyoruz ya da kendimizdeki hataları görmeyebiliyoruz. Ama sorular sorarsak ve sınarsak bunlar zaten ortaya çıkacaktır.
0: Tabii ki çatışmalar da yine olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok stresli, yoğun bir hayatımız da var aslında. Yani çocuklar var, ekonomi var, akraba ilişkileri var, birçok konu var. Konu ne olursa olsun, kısa da olsa birlikte geçireceğimiz zamanlarda bunlardan bahsetmemiz, sağlıklı iletişim yoluyla da bu konuları konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, bunlardan bahsettik. Sağlıklı iletişim yoluyla bütün bu çatışma olabilecek şeyleri düzenli konuşmak, çocuklar hakkında, bütçe hakkında, dediğiniz gibi akraba ilişkileri hakkında, daha birçok konu hakkında bu zamanları ayırarak baş başa ve bunları konuşabileceğimiz düzgün ortamlar yaratarak konuşmak çok önemli. Ve bir stres ve çatışma olduğunu fark ettiğimizde de bazı şeylere dikkat edebiliriz. Yani böyle olduğunda hemen ayaküstü çözmek ya da içimizdekini kusmak yerine birkaç şey aklımızda tutabiliriz. Öncelikle problemi tanımlamak mesela. Problem ne? Yani bazen kafamız karışık, duygularımız karışık, kızgınız ya da hayal kırıklığı var. Ama ne için öfkeliyim? Neye asıl, yani bir görünen bir şey var belki ama asıl sebep farklı olabiliyor. Duygularımız bazen çok yoğun olabiliyor. Hayal kırıklıklarıyla, pişmanlık olabilir, hayal kırıklığı olabilir, öfke olabilir, birçok şey olabilir. Bununla birlikte o zaman problemin gerçek problemi görmekte zorlanabiliyoruz bazen. Onun için öncelikle problemi gerçekten tanımlamak lazım ve o anki problem neyse ona odaklanmak lazım. Geçmiş yaşanmışlıkları ve problemleri de işe karıştırmadan açık ve net olarak sadece o günkü probleme odaklanarak, geçmişte de şöyle olmuştu, o günde böyle olmuştu diyerek değil. Çünkü bugünkü olayı bir çıkmaza götürüyor. Ve konuşmakta acele etmemek de çok önemli. Eşimizle konuşmadan önce iki kez düşünmeliyiz. Nasıl ki başkalarıyla konuşmadan önce bunu ilk yapıyoruz aslında doğal olarak, değil mi? Nasıl söyleyeyim bunu, nasıl ifade edeyim, daha doğru anlaşılmaya çalışıyoruz. Bu eşimizle de çok önemli. İki kez düşünmek. Çünkü bunu yapmakla bu konu üzerindeki kaygılarımızın yersiz ya da düşüncelerimizin hatalı olup olmadığını da görebiliriz. Ve üçüncü şey de duygu ve düşüncelerimizi ben diliyle ifade etmek. Karşıdakini suçlamadan, eleştirel konuşmadan ve son olarak da değişmesini istediğimiz durumu kısa ve net bir şekilde ifade etmek. Biraz önce söylediğimiz gibi aslında geçmişi de karıştırmadan, başka şeyleri de karıştırmadan, dallandırıp budaklandırmadan o anki bizim problem olarak gördüğümüz ve fark ettiğimiz şeyi net bir şekilde kısaca söylemek lazım. Tabii ki bunlar bir günde geliştirecek şeyler değil. Bolca pratik ve çaba gerektiriyor.
0: Evet, Kutsal Kitap'a göre de aslında sözlerimizin amacı birbirimizi yıpratmak ve yormak değil. İncil'de şunu görüyoruz, Efesler 4:29'da. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, işitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarını gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Evet, kırıcı sözler değil, yapıcı sözler kullanmamız gerekiyor. İletişimimiz bizi yoran bir şey olmamalı ve işteni de düşünmemiz gerekiyor bu noktada, dediğiniz evet. gibi. Evet, aslında zamanımızın da sonuna geldik. Çok keyifli bir programdı. Aslında bir ayet okumak istiyorum bu noktada. Süleyman'ın Özdeyişlerinde 24:3-4'te diyor ki, ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli güzel eşyayla dolar. Biz de aslında burada sağlıklı bir aile olmayı konuştuk. Aile olmak önemli. İyi bir aile ortamı hem eşler hem çocuklar için de önemli. Ayette dediği gibi bilgelikle hareket etmek gerekir. Bunun için bilginin ve

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşmayla pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek yok. Evet, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde. Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi. Ve bugün de hala öyledir. Ve ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor. Evet. Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor. Evet. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona bağ olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var. Evet. Ve şimdi buradan İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Hı hı. Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani Elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve evet, İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitabı okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor, Davut'un soyundan bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi Matta'da bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet, ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşe'nin kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklenildiğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldızla dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler. Ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olanın o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22-16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek, Moavlıların alınlarını, Şet oğullarının başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı. Cümle paragrafa bağlı. Paragraf o bölüme bağlı. O bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz. Mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani o zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda, yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta: kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi: o ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum: kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal krallar nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşmada, yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal bir krallık bekliyorlardı.
1: Doğru. Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor. Ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki, yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu evet. Mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığıysa evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
0: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
1: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
0: Evet.
1: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü. Ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında, savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyorum. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor, kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Evet, İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanda.
0: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Luka 16. Bölüm.
1: Kurnaz Kahya. İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, ''Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin.'' dedi. Kahya kendi kendine, ''Ne yapacağım ben?'' dedi. ''Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum.'' Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine, ''Efendime ne kadar borcum var?'' dedi. Adam, 100 ölçek zeytinyağı karşılığını verdi. Kahya ona, ''Borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek diye yaz.'' dedi. Sonra bir başkasına, ''Senin borcun ne kadar?'' dedi. 100 ölçek buğday.'' dedi öteki. Ona da, ''Borç senedini al, 80 ölçek diye yaz.'' dedi. Efendisi, dürüst olmayan Kahya'yı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Servet ve güvenilirlik. En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven perisiler, bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi, ''Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz. Ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Dilenci ile zengin adam. Zengin bir adam vardı. Mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam, bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. ''Ey babamız İbrahim, acı bana!'' diye seslendi. ''Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinlesin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum.'' İbrahim, ''Oğlum'' dedi. ''Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma.'' Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi, öyleyse baba sana rica ederim, Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var, Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. İbrahim, onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler dedi. Zengin adam, ''Hayır İbrahim baba dinlemezler.'' dedi. ''Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler.'' İbrahim ona, ''Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar.'' dedi.
0: Luka 17. Bölüm.
1: Günah, iman ve görev. İsa öğrencilerine şöyle dedi, ''İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rabbe imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz, o da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der, tersine ona yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. 10 Cüzamlı. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, ''İsa Efendimiz halimize acı'' diye seslendiler. İsa onları görünce, ''Gidin kâhinlere görünün'' dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama, ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek? Ferisiler İsa'ya, Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği aranızdadır. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size işte orada, işte burada diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısına olanları hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitirense onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya, ''Bu olaylar nerede olacak Rab?'' diye sordular. O da onlara, ''Leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek.'' dedi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Evlilik yaşamı, aile olmak hem çiftler hem de o ailede yaşayan çocuklar için önemlidir. Bu yüzden programımızın bu bölümünde sağlıklı aile ile ilgili, nasıl sağlıklı aile olunabilir ile ilgili konuşacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet, önceki haftalarda evliliğe giden süreci, evlilik içinde çift ilişkisini, erkek ve kadının ihtiyaçlarını konuştuk. Peki bu bilgi yeterli mi sağlıklı aile olmak için Aynur Hanım?
1: Hayır, yeterli değil. Tabii ki her bilgiyi hayatımızda, yani bilgiyi edinmek ve hayatımızda uygulamak çok önemli. Ve eşimizin ihtiyaçlarını bilmemiz, evet, tek başına bu anlamda yeterli değil ve bununla ne yapacağım ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımız önemli. Yani kullanmalıyız. Sağlıklı bir ailenin temelinde sağlıklı bir çift ilişkisi yatmaktadır. Yani bu çift ilişkisini konuşmuştuk daha önceki programlarda. Buradan sağlıklı aileye geçiş yapıyoruz. Çünkü çift ilişkisi sağlıklı bir aile için gerçekten çok önemli. Ve stres yüklü bir karı koca ilişkisi ailenin tüm bireylerine doğrudan stres olarak yansır. Eşlerin sahip oldukları iletişim yetenekleri, birbirleriyle anlaşmaları, birbirlerine karşı sevgi ve samimiyet içeren tavırlar sergilemeleri, çocuklarının ruh sağlıklarını koruyabilmeleri için aslında en güçlü anahtardır.
0: Evet, evdeki tartışma ve huzursuzluk çocukları da etkiler tabii ki.
1: Evet, kesinlikle. Hayatta tabii ki her zaman zorluklar var ve bizler bu zorluklar karşısında bazen öfke, gerginlik, çaresizlik, yetersiz gibi olumsuz duygulara kapılabiliyoruz doğal olarak. Bunlar normal duygular ve tepkilerdir aslında. Önemli olan bu duyguları fark etmek, sebebini anlamaya çalışmak ve bu duyguları olumluya çevirmek için çaba sarf etmektir. Ama bunu çabayı sarf etmediğimiz zaman hem biz kötü hissediyoruz aslında hem de en yakınımızdaki olan kişiler etkileniyorlar. Sağlıklı bir aile için sağlıklı çift ilişkisinin başında gelen şey ise iletişim becerisidir diyebiliriz. İletişimi etkin kılan durumlar vardır.
0: Hı hı, neler bunlar? Biraz bahsedebilir misiniz? Çiftler nasıl etkili iletişim kurabilirler?
1: Evet, bunlar aslında daha önceki programların içerisinde de birazcık ara ara değindik. Ama tekrar ve farklı bir bakış açısıyla tekrar konuşabiliriz. Eşlerin birbirlerinin düşüncelerini, duygularını, fikirlerini can kulağıyla dinlemeleri ve dikkate almaları gerçekten çok önemlidir. Yani onun düşüncesine önem vermek ve ya da duygularına da önem vermek. Bir kişi, eşimiz üzgünse bunu saçma olarak değerlendirmek yerine onu anlamaya çalışmak, onun neden öyle hissettiğini anlamaya çalışmak ya da düşüncesinin saçma olduğunu ve yersiz olduğunu düşünmek yerine onu gerçekten anlamaya çalışmak ve bunu dikkate almak çok önemli. Aynı zamanda bazen konuşurken beden dilimizde fark etmiyoruz, yüz ifadelerimizde fark etmiyoruz. Aslında onlar da çok şey söylüyorlar. Adı üzerinde beden dili aslında. Yani sadece konuşmak değil, beden dilimiz de çok önemli. O zaman yüzümüzün ifadesi de karşımızdaki kişiyi çok etkileyen bir şey. Yani sözlerimizden daha etkili olabiliyor bazen. Sözlerim biraz daha yumuşak olabilir ama yüz ifadem çok farklı bir şey söylüyor olabilir. O zaman o her şeyi değiştiriyor. Ya da aslında başlangıçta tam bütün her şeyi durdurabilirim orada yüz ifademle ve karşıdaki kişinin duymasını, beni dinlemesini engelleyebilir yüz ifadem veya beden dilim. kullandığım beden dili. O açıdan bu da çok önemli. Ve varsayımlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Yani bazen eşlerimize alışıyoruz, bazı şeyleri anlıyoruz ve varsayımda bulunmakta çok hızlı davranıyoruz. Bazı şeyler işimizi kolaylaştırıyor. Lep demeden leblebiyi anlamak gibi aslında, evet, birbirimizi tanıdıkça. Ama bazen de bunu fazla yaptığımız zaman çok varsayımda bulunuyoruz ve o zaman o kişinin ne hissettiğini, düşüncesini, duygusunu çok iyi anlamadan bir yargıda bulunuyoruz. Bu da sağlıklı olmayabiliyor bazen. O konuda da gerçekten dikkat etmemiz lazım. Bir konu varsa, özellikle ciddi konuşulacak bir konu varsa, o zaman kişiler, yani ben dinliyorsam eşimi, o zaman ve ortada bir sorun varsa, doğru anladığım konusunda geri bildirimde bulunmam, kısa bir özet yapmam çok önemli. Ha, böyle böyle anlıyorum, bunu demek istiyorsun, doğru mu, doğru mu anlıyorum diye aslında bir geri bildirimde bulunabiliriz ve onu daha iyi anlamak için duygularını ve düşüncelerini bazı sorular sorabiliriz. Çünkü bazen karşıdaki kişinin dediğini tam olarak anlayamayabiliriz. Farklı ihtiyaçlarımız var, farklı düşüncelerimiz olabilir. Onun için de bazı sorular sorarak bunu net bir şekilde anlayabilmek çok önemli. Yani çabamız ve amacımız karşıdaki kişinin ne hissettiğini anlamak. Ve bir şey anlatırken de anlatan kişi de açık ve net olmalı. Bu da çok önemli. Yani bazen lafı dolandırarak ya da başka şeyleri kullanarak, geçmişte olan şeyleri kullanarak ya da başkalarından örnekler vererek direkt konuşmamalı. Sadece açık ve net bir şekilde sorun ya da konuşulacak konu neyse o konuşulmalı.
2: Evet. Aslında az önce soru sorarak karşıdakini anlamaya çalışmaktan bahsettiniz. Bu birçok kişiye çok doğal gelmiyor aslında. Hemen konuşup kendimizi savunmak istiyoruz. Ama ilk önce karşımızdakini anlamak bizi birçok dertten kurtarabilir, dediğiniz gibi. Bu yüzden İncil diyor ki, Yakup 1:19'da, sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun.
1: Evet, evet, kesinlikle. Aslında bu bütün ilişkilerimizde geçerlidir ama çoğu zaman evde daha çok, çok yakın ilişkilerde çok daha fazla kendini gösteriyor. Sağlıklı iletişime sahip olup olmadığımız çok şey fark ettiriyor. Sağlıklı iletişime sahip çiftler birbirlerine güven duyarlar.
2: Evet, buradan mı anlayabiliriz aslında sağlıklı bir iletişim olduğunu?
1: Evet, kesinlikle. Birbirlerine güvenirler ve birbirlerinin fikirlerini yargılanmaktan korkmaksızın da kendilerini ifade edebilirler. Bu sağlıklı bir iletişime sahip olduğunu gösterir çiftlerin. Sağlıklı iletişime sahip olmayan çiftler sürekli tartışır, çatışır ya da eşlerden biri var olan problemleri tartışmaktan kaçınıp kendi duygu ve düşüncelerini paylaşmaz. Yani nasıl olsa beni dinlemeyecek, nasıl olsa beni anlamayacak, nasıl olsa işte bana bir ton laf söyleyecek ya da kendi düşüncelerini öne sürecek diyerek bazen insanlar da bu şeyli problemleri bile konuşmuyor, konuşmamayı seçiyorlar. Konuşmamayı seçince de sessizleşiyor. O zaman karşıdaki kişi de diyor ki, neden bu kadar sessizsin? O da bir çatışma yaratıyor aslında. Yani mutlaka ve mutlaka sağlıklı iletişim olmazsa olmaz bir evlilikte. Evet. Bu çok önemli ve böyle bir iletişimsizlik çiftin arasındaki yakınlığı, samimiyeti ve güveni de zedeliyor. Yani ya sessiz kalarak, tepki göstererek ya da sağlıklı iletişimi öğrenmiyorsak, uygulamıyorsak, her ikisi de çok yorucu ve yıpratıcı. O zaman bu çift ilişkisini gerçekten zedeliyor birçok anlamda.
2: Evet. Son 4 programdır konuştuğumuz ihtiyaçları anlamak, karşılamak ve evlilik için hayat önerme sahip iletişim becerilerini geliştirmek için evde de, ev ortamında da yaratacak bir rutin oluşturmak önemli o zaman bu,
1: evet,
2: noktada da.
1: Evet, kesinlikle, çünkü hayat çok dinamik ve sürekli olarak bazı güncellemeler gerekiyor. Örneğin yeni evliyken eşlerin birbirleriyle geçirecekleri zaman bulmaları çok daha kolay olabilir ve bu pek çaba gerektirmez. Ama ilerleyen zamanlarda çocuk olduğunda birçok çiftin hayatı alabora olur. Bu noktada yeni bir düzen oluşturmak gerekir. Dediğimiz gibi, yani flört dönemi ayrı, işte yeni evlilik ayrı, çocuk sahibi olmak ayrı. Her dönem yeni bir düzenleme gerektiriyor. Örneğin çocukların uyku saatleri mutlaka çiftlerin birbirleriyle az da olsa zaman geçirebilecekleri şekilde ayarlanmalıdır. Yoksa bu sağlıklı iletişimi tutturmak zaten mümkün değil. Öyle ki yani akşam eşler yatağa gitmeden önce bir saat de olsa birbirleri baş başa zaman geçirebilsin. Aksi takdirde önemli şeyleri ayaküstü ve çocukların yanında konuşulması hem eşlerin birbirlerine dikkatini verememesi sonucu yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Hem de çocukların önünde yapılan tartışmalar sağlıklı değildir aslında. Ama zaman yoksa çiftler otomatik olarak bir şey de söylemesi lazım ve bunu yapmak zorunda. Yani içinde bir şey var ve çıkarmak zorunda. O zaman etrafta kim var, oturuyor muyuz, oturmuyor muyuz, bugün konuşmanın yeri mi, zamanı mı diye düşünmüyor. Onun için her gün günlük olarak gerçekten eşlerin baş başa geçirebileceği kısa da olsa, bir yarım saat de olsa, bir saat de olsa bir zaman lazım. Özellikle evli ve çocuk sahibi olan kişiler için bu çok değerli. Çocuğu olmayan kişilerin daha fazla zaman bulması mümkün. Ama özellikle çocuk varsa bu düzeni yeniden ayarlamak, ona göre çiftlerin baş başa geçirebileceği zamanı bulmaları açısından çok kritik bir durum.
2: Evet. Aslında dediğiniz gibi zaman ayırmak çok önemli ve çocukların yanında her şeyi konuşmak da doğru olmuyor. Genellikle bunu ayarlamak çok zor. Çünkü özellikle geç uyuyorsa, anne baba ile aynı saatte uyuyorsa çocuk, konuşacak vakit bulmak çok zor ve o saat, uyku saatini ayarlamak da çok zor.
1: Evet, evet. Birçok anne baba da aslında çocuk küçük anlamıyor diye düşünebilir. Hı hı. Bütün bu tartışmaları, yani illa büyük kavga olmak zorunda değil ama olumsuz bir şey varsa çocuklar bunu anlıyorlar. Yani çocuk küçük anlamıyor zaten ne konuştuğumuzu. Bu yanlış bir düşünce. Çocuk belki konunun ne olduğunu anlayamaz tabii ki yaşı gereği. Çünkü soyut kavram çok daha sonra gelişiyor. Ama üçüncü ebeveynin yani çift ilişkisinin mutlu olmadığını ve tartıştığını kesinlikle anlar. Bu da onun duygusal sağlığını etkiler. Diğer taraftan eşlerin de kadın ve erkek olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları da zorlaşır. Ve çift ilişkisinin zamanla bir kısır döngüye girmesine neden olur bu durum. Eğer gerçekten sağlıklı bir şekilde oturup konuşabilecekleri, birlikte vakit geçirebilecekleri bir zaman yoksa. Kadınların ihtiyaçları neydi? En büyük ihtiyaçlarından bir tanesi yakınlıktı, evet. Açıklıktı. Her şeyin konuşulması ve yakın olunması. Erkeğin de ihtiyaçları var. Bu anlamda bütün bunların karşılanması için bu baş başa zaman vazgeçilmez bir şeydir. Bir evliliğin vazgeçilmezidir diyebiliriz.
2: Evet, kesinlikle öyle ve bu baş başa geçirilecek zamanları yaratmak gerekiyor. Çocukların saatlerinde ayarlamak gerekiyor. Belki yani ilk zamanlar anne biraz daha yorgun olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çocuklar uyumuşken uyusun, geç kalksın, ben de işte biraz daha rahat edeyim ya da işimi yapayım gibi düşünceler olabilir ama o rutini oluşturmak önemlidir diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Bazı annelerin kendi düzenleri farklı ya da gece çok kalkıyor olabilir. Çocuk küçükken bunları çok iyi anlıyorum. Ama gündüz uykuları da bazen anneler o uyuyor, onu uyandıramam ya da biraz daha uyanık bırakıp biraz bir saat sonra uyutamam diye düşünebiliyorlar. Ama bu çocuğa kıyamamak var bizim, hı hı, kültürümüzde. Evet. Çocuk istediği zaman yemek yiyecek, istediği kadar uyuyacak, istediği zaman uyuyacak. Ama bu çocuğa kıyamıyoruz ama çocuğun sağlığını da etkiliyor. Benim eşimle olan iletişimim tüm aileyi etkileyecek. Sağlıklı aile için bu düzeni, bu disiplini oluşturmam lazım. Onun için de çocukların uyku saatlerinin, gündüz uykularının ve dolayısıyla da yani akşam erken uyuyacak şekilde ayarlanması bu açıdan çok önemli. Aileyi olumlu ya da olumsuz etkileyen şeylerden bir diğeri de evliliğin bir takım oyunu olduğunun unutulmaması aslında. Hayata birlikte devam etmek üzere evlenilir. Eğer erkek bir yani çocukların rutini, yani evlilikte çiftlerin zaman ayırması birbirleri, çocuklar saatlerini ayarlayarak, ama aynı zamanda bazen erkek de eve çok geç geliyor olabilir işten ve geldiğinde çalışmaya devam ediyor olabilir ya da hiç konuşmayıp televizyon izler, bilgisayar oyunu oynarsa o zaman eşi çok yalnız hisseder. Hı hı. Tabii ki her aile için durum aynı değildir. Bazı kişilerin çalışma saatleri çok farklı olabilir ama aile sağlığı gözünde bulundurularak yapılabilecek ayarlamalar çok değerlidir. Toplumumuzda genelde erkekler şöyle de düşünebilirler. Ben tüm gün işte olmakla kendi rolümü tamamladım aile için. Akşam eve geldiğimde ne istersem onu yapabilirim diye düşünerek kendilerini izole edebiliyorlar. Ya telefonda, ya bilgisayar oyununda, ya televizyonda, televizyon izleyerek. Yani gelir gelmez içeri girip koltuğa oturup bu şekilde izole olabiliyorlar. Ancak bu kadını takımda çok yalnız hissetmesine neden oluyor o zaman. Ve sonucunda da ihtiyacı olan yakınlığı alamamasına neden oluyor. Ve diğer taraftan tabii ki çift ilişkisini zedeliyor bu durum. Ve ayrıca çocukların babayla olan etkileşimini ve yakınlığı da çok zayıf oluyor. Yani tüm aileyi etkiliyor aslında takım olmamak bir şekilde.
2: Bu sorumluluk paylaşımı gerçekten önemli. Çok güzel konular aslında konuşuyoruz ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde epey konuştuk ama son olarak evliliğin bir takım oyunu olduğundan bahsettik. Ve bu takımda babaların rolünü konuşmuştuk kapatırken. Buradan aslında devam edebiliriz.
1: Evet, bu takımda tabii ki annenin de babanın da ya da çift ilişkisi olarak kadının da eşinde rolleri var. Koca erkek olarak hem koca rolü hem de baba rolü gerçekten bu takımda çok önemli bir yer alıyor. Kutsal Kitabı'na baktığımızda Kolosseliler 3.21'de babalara çocukları için şöyle diyor. Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin yoksa cesaretleri kırılır. Babalar çocuklarıyla, yani ne zaman incinebilirler, ne zaman cesaretleri kırılabilir? Babalar çocuklarıyla zaman geçirmediğinde ya da üçüncü ebeveyn olan çift ilişkisine önem ve zaman vermediğinde de çocukları ihmal etmiş olur ve dolayısıyla incitmiş olur aslında. Sadece incitmek, fiziksel olarak incitmekten bahsetmiyoruz tabii ki. Ve bir diğer referans da Efesler 6. bölümde var. Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın diyor. Onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Onların öfkesi babaları tarafından ihmal edildiklerinde aslında aynı şey aslında. İhmal edildiklerinde veya üçüncü bebeğin olan çift ilişkisinin sağlıklı olmadığında etkileniyorlar çocuklar. Onların öfkesi uyanıyor. Duygusal olarak babaları tarafından ihtiyaçları karşılanmadığında öfkeleri uyanıyor. Ayrıca ilginç olan bir şey daha var bu ayette. Babalara çocuklarını büyütmekten bahsediyor. Yani büyütmek sadece annenin işi değildir. Anne tabii ki fiziksel ihtiyaçları karşılar. Yani anneler de çalışıyor artık. Babalar da bazı şeyleri yapıyorlar. Biraz o anlamda da takım daha da yoğun olarak birlikte çalışmak zorundalar günümüzde. Ama kültürümüzde yine de birçok şeyi çocuklarla ilgili erkeklerde şöyle bir kavram var. Anne büyütüyor. Yani o ilgileniyor. Ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü babaların burada gerçekten çok büyük bir rolü var. Burada bu ayette dediği gibi babalara söylüyor aslında çocuklarınızı büyütün diyor. Bu öğütle, terbiyeyle. Yani büyütmek sadece annenin işi değil. Ailede ve çocukların hayatında babaların tek rolü de evin maddi ihtiyaçlarını sağlamak da değildir. Ama çok daha büyük bir sorumluluk ve rolleri var. Onları bu terbiye ve öğütle büyütmeleri, öfkelerini uyandırmamaları konusunda aslında danışmanlık yaptığım ergenlerle çocuklara baktığımda çok anormal tepkileri olan çocuklar. Tabii ki ebeveynler bunun kendileriyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorlar çoğu zaman ama anormal tepkileri olduğunda aslında çocuğun içindeki öfkeden kaynaklanan tepkiler oluyor çoğunlukla. O yüzden bu ayet gerçekten çok yerindedir. Yani duygusal olarak onların öfkesini uyandırmak. Sadece yani öfke bir kavga ya da bir şey olması gerekmiyor ama duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında çocukta bir öfke oluşuyor. Onun için bu anlamda bu takımın parçası olmak gerçekten ve bu sevgiyi göstermek ve ihtiyaçları karşılamak çok önemli.
0: Evet, kesinlikle öyle. Özet olarak o zaman evliliği güçlendirmek ve sonucunda da sağlıklı aileye sahip olmak için neler yapılabilir?
1: Evet, aslında ona değinmeden önce şunu da söylemek isterim. Tabii ki erkek bazen yani kültürümüzde daha çok olabiliyor. Erkek daha çok işten eve geldiğinde yorgun hissediyor, koltuğa oturuyor, bir televizyon açıyor, bir şey yapıyor, kendini izole ediyor dedik ama bazen akşamları kadınlar da aynı şekilde meşgul olabiliyor. Ona da değinmek isterim. Kadınlar da hiç oturmayıp sürekli işlerle meşgul olduğunda, kocasıyla baş başa zaman geçirmiyorsa aralarında etkileşim olmuyor. Bu da duygusal bağları çok zayıflatıyor. Yani evlilik demek ya da anne olmak ya da kadın olmak demek sadece temizlik yapmak ve iş yapmak değildir. Ama aynı zamanda gerçekten bizim de bu zamanı ayarlamamız lazım. Çaba sarf etmemiz lazım kadın olarak. O zaman her bir birey yoksa her bir birey takımda yalnız olduğunu hissedecek ve mutsuz olacak. Hayat gerçekten çok yoğun ancak eşler baş başa verip bir beyin fırtınası yaparak ne yaparsak birlikte daha fazla zaman geçirebiliriz. Hem çocuklarla kısa da olsa belki 3-4 saat zamanımız yok ama yarım saat de olsa 40 dakika da olsa birlikte bir yapabileceğimiz bir şeyler düşünebiliriz. Bu her akşam illa birlikte bir şey yapmak anlamına da gelmez ama eşler olarak, çift olarak. Bazen de biraz sohbet ettikten sonra yan yana oturup ayrı ayrı şeyler de yapılabilir. Önemli olan o baş başa kalmayı sağlamak çift ilişkisinde. Ve dediğiniz soruya gelirsek evliliği güçlendirmek ve sonucunda sağlıklı aileye sahip olmak için
0: neler yapılabilir?
1: En başta düzenli olarak birlikte zaman geçirmek. üzere rutinlerimizi düzenlemek aslında çok önemli. Biraz önce konuştuğumuz her şey, birlikte çift olarak zaman bulabilmek, çocuklarımızla oyun oynamak, zaman geçirmek adına. Eşinizle birlikte yapabileceğiniz ortak ilgi alanları keşfetmeniz, evlilik çünkü aynı zamanda bir arkadaşlıktır. Eş olmanın yanı sıra iyi bir arkadaş olan eşler birbirlerinin varlığından zevk alırlar.
0: Evet.
1: Arkadaşlık duygusunun gelişmesi de çatışmaları ve çatışmaların şiddetini azaltır aslında. Biriyle ne kadar samimiysek, ne kadar yakınsak çatışma da o kadar azalır. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça, daha çok zaman geçirdikçe. Ve eşimizi can kulağıyla dinlemek tabii ki. İletişim becerilerinizi geliştirmek de çok önemli. Her şeyi bilmiyor olabiliriz ama dediğimiz gibi fark ettiğimizde fark etmek çok önemli. Fark etmeye çalışmak çok önemli kendimizi. Fark ettikçe de öğrenmek ve bu becerileri geliştirmek.
0: Evet, aslında bu geliştirilebilir bir şey. Yani ben bunu yapamıyorum ya da bilmiyorum ya da ben böyleyim deyip işin içinden çıkmaya çalışmak gibi değil de bunu fark ettiğimizde bunu geliştirmek için uğraşmak, çabalamak gerekiyor gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani çünkü hem de bu iletişim becerisi geliştirmiyorsak konuşmakta zorlanabiliriz. Eşimizin de her duygu ve düşüncemizi anlaması mümkün değil. O zaman nasıl bunu ifade edebileceğimiz, ben diliyle karşıdakini suçlamadan, yargılamadan ifade etmek de çok önemli. Hem de yumuşak ve sakin, yani olay ne olursa olsun, ne kadar kızgın olursak olalım, önce biraz sakinleşmemiz lazım. Eğer kızgın olduğumuz bir durum varsa, sakinleştikten sonra konuşmayı seçelim. Ayaküstü bir şeyler yaparken ciddi ya da öfkeli olduğumuz bir konuyu konuşmak hiçbir faydası yok aslında. Hatta ilişkiye daha da zarar verecek, hem de konuyu çözümleyemeyeceğiz. Onun için biraz sakinleştikten sonra, bu konunun üzerine düşündükten sonra yumuşak ve sakin bir ses tonuyla İlişkinizde neye ihtiyacınız olduğunu, neden buna ihtiyaç duyduğunuzu ve eşinizden bunun için ne yapmasını istediğinizi ona belirtin. Net bir şekilde. Biraz önce iletişim becerilerinde açık ve net olmamız lazım dedik. Açık ve net olmalıyız gerçekten. Ve her koşulda birbirimize saygı göstermeye gayret etmeliyiz. Aynı zamanda kendimizi tanımak ve kişiliğimizi geliştirmek. Biraz önce dediğiniz gibi, yani ben bunu bilmiyorum ya da bunu yapamıyorum diyerek bunun altına sığmamalıyız. Ama kendimizi fark edip her alanda nerede eksiğimiz varsa orada da kendimizi geliştirmeye gayret etmeliyiz. Ve tabii ki birbirimizi affetmeyi öğrenmek. Herkes hata yapabiliyor ve aynı aile içerisinde çok fazla zaman geçiriyoruz ve hatalarımız daha da fazla olabiliyor. Onun için birbirimizi affetmeyi de çabuk affetmek konusunda kendimizi geliştirmek de çok önemli. Ve eşlerin iyi ve olumlu özelliklerini görmeye ve ifade etmeye de gayret etmeliyiz. Biz genelde toplum olarak hep olumsuz şeyleri hızlı konuşuyoruz. Aslında insan olarak da olumsuzları çok hızlı görüyoruz. Ama olumlu şeyleri dile getirmek, yani o nasıl olsa var biliyorum, işte sorun yoksa onu dile getirmiyorum zaten diyoruz. Ama bu da çok önemli. Yani çünkü onaylanmak, takdir edilmek birbirimiz tarafından ve yaptığımız olumlu şeylerin de görülmesi ve karşımızdaki kişi tarafından ifade edilmesi de çok değerli.
0: Aynı zamanda eşi gösterilen özen, yakın arkadaşlara gösterilen özenden daha az da olmamalı.
1: Evet, nasıl ki kişi arkadaşlarını kırmamaya gayret gösteriyor, yeri geldiğinde onları takdir ediyor, iyi hissetmelerini sağlayacak sözler söylüyorsa, onları hakaret etmiyor, her zaman destek olmaya çalışıyorsa, eşine karşı da benzer şekilde davranmalıdır. Özen göstermeliyiz aslında. Yani evin içerisinde doğal gelmiyor. Çoğumuz çünkü evde daha rahat davranıyoruz. Ama bu konuda çok titiz davranmalıyız. Gerçekten eşlerimize nasıl konuştuğumuz, nasıl davrandığımız konusunda. Ve eşler aralarındaki, bunu yaparak aralarındaki arkadaşlık duygusunu da zedelememeye ve geliştirmeye gayret etmelidirler diyebiliriz. Çünkü evlilikte gerçekten çok yakın arkadaş olmak bizim çift ilişkimizi sağlıklı yönde etkiliyor.
0: Tabii bunları yapabilmek kolay değil ve yüreklerimiz, düşüncelerimize dönüp bakmamız lazım. Bencillik, gurur, geçmişten gelen kin, öfke var mı? Yani bunları görebilmemiz lazım. evlilikten gerçek dışı beklentilerim var mı diye kendimize bakmamız lazım. Çünkü bunlar sağlıklı bir evliliğin önünde engel aslında. Kendimizin farkında olmak çok önemli. Bunu da en iyi Rab ile olan yakın ilişkimiz aracılığıyla yapabiliriz tabii ki.
1: Evet, kendimize soru sormak çok önemli aslında. Sorgulayan kişi olmak çok önemli. Ve bu sorgulama kendimizden başlamalı. Ben kimim? Benim yüreğimde neler var?
0: Evet.
1: Gerçekten sorgulama her zaman olmalı. Yüreğimizi her zaman sınamalıyız. Düşüncelerimizi sınamalıyız. Gözden geçirmeliyiz. İnsanın doğasında var. Çoğumuz çok bencil bir şekilde davranabiliyoruz. Sadece kendimizi düşünebiliyoruz ya da kendimizdeki hataları görmeyebiliyoruz. Ama sorular sorarsak ve sınarsak bunlar zaten ortaya çıkacaktır.
0: Tabii ki çatışmalar da yine olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok stresli, yoğun bir hayatımız da var aslında. Yani çocuklar var, ekonomi var, akraba ilişkileri var, birçok konu var. Konu ne olursa olsun, kısa da olsa birlikte geçireceğimiz zamanlarda bunlardan bahsetmemiz, sağlıklı iletişim yoluyla da bu konuları konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, bunlardan bahsettik. Sağlıklı iletişim yoluyla bütün bu çatışma olabilecek şeyleri düzenli konuşmak, çocuklar hakkında, bütçe hakkında, dediğiniz gibi akraba ilişkileri hakkında, daha birçok konu hakkında bu zamanları ayırarak baş başa ve bunları konuşabileceğimiz düzgün ortamlar yaratarak konuşmak çok önemli. Ve bir stres ve çatışma olduğunu fark ettiğimizde de bazı şeylere dikkat edebiliriz. Yani böyle olduğunda hemen ayaküstü çözmek ya da içimizdekini kusmak yerine birkaç şey aklımızda tutabiliriz. Öncelikle problemi tanımlamak mesela. Problem ne? Yani bazen kafamız karışık, duygularımız karışık, kızgınız ya da hayal kırıklığı var. Ama ne için öfkeliyim? Neye asıl, yani bir görünen bir şey var belki ama asıl sebep farklı olabiliyor. Duygularımız bazen çok yoğun olabiliyor. Hayal kırıklıklarıyla, pişmanlık olabilir, hayal kırıklığı olabilir, öfke olabilir, birçok şey olabilir. Bununla birlikte o zaman problemin gerçek problemi görmekte zorlanabiliyoruz bazen. Onun için öncelikle problemi gerçekten tanımlamak lazım ve o anki problem neyse ona odaklanmak lazım. Geçmiş yaşanmışlıkları ve problemleri de işe karıştırmadan açık ve net olarak sadece o günkü probleme odaklanarak, geçmişte de şöyle olmuştu, o günde böyle olmuştu diyerek değil. Çünkü bugünkü olayı bir çıkmaza götürüyor. Ve konuşmakta acele etmemek de çok önemli. Eşimizle konuşmadan önce iki kez düşünmeliyiz. Nasıl ki başkalarıyla konuşmadan önce bunu ilk yapıyoruz aslında doğal olarak, değil mi? Nasıl söyleyeyim bunu, nasıl ifade edeyim, daha doğru anlaşılmaya çalışıyoruz. Bu eşimizle de çok önemli. İki kez düşünmek. Çünkü bunu yapmakla bu konu üzerindeki kaygılarımızın yersiz ya da düşüncelerimizin hatalı olup olmadığını da görebiliriz. Ve üçüncü şey de duygu ve düşüncelerimizi ben diliyle ifade etmek. Karşıdakini suçlamadan, eleştirel konuşmadan ve son olarak da değişmesini istediğimiz durumu kısa ve net bir şekilde ifade etmek. Biraz önce söylediğimiz gibi aslında geçmişi de karıştırmadan, başka şeyleri de karıştırmadan, dallandırıp budaklandırmadan o anki bizim problem olarak gördüğümüz ve fark ettiğimiz şeyi net bir şekilde kısaca söylemek lazım. Tabii ki bunlar bir günde geliştirecek şeyler değil. Bolca pratik ve çaba gerektiriyor.
0: Evet, Kutsal Kitap'a göre de aslında sözlerimizin amacı birbirimizi yıpratmak ve yormak değil. İncil'de şunu görüyoruz, Efesler 4:29'da. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, işitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarını gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Evet, kırıcı sözler değil, yapıcı sözler kullanmamız gerekiyor. İletişimimiz bizi yoran bir şey olmamalı ve işteni de düşünmemiz gerekiyor bu noktada, dediğiniz evet. gibi. Evet, aslında zamanımızın da sonuna geldik. Çok keyifli bir programdı. Aslında bir ayet okumak istiyorum bu noktada. Süleyman'ın Özdeyişlerinde 24:3-4'te diyor ki, ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli güzel eşyayla dolar. Biz de aslında burada sağlıklı bir aile olmayı konuştuk. Aile olmak önemli. İyi bir aile ortamı hem eşler hem çocuklar için de önemli. Ayette dediği gibi bilgelikle hareket etmek gerekir. Bunun için bilginin ve bilgeliğin kaynağı olan İsa Mesih'i tanımak ve iman etmek gerekir. Kutsal Kitap bize her konuda yol gösterdiği gibi aile olmak konusunda da yol gösterecektir. Bize bu konuda bilgelik verecektir. Dua etmeliyiz. Hem bu bilgeliği Tanrı'dan almak için hem de yaşamımızda bunu eylemsel olarak yapacak itaatkar yüreklere sahip olabilmek için. Dinleyicilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Aynur Hanım da size de çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşmayla pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek yok. Evet, hı-hı, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok, hı-hı, önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde.
0: Hı hı.
1: Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi.
0: Hı hı.
1: Ve bugün de hala öyledir. Ve ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak,
0: evet,
1: istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi, yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor. Evet. Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor. Evet. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var. Evet. Ve şimdi buradan İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Hı hı. Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani Elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve evet, İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitabı okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor, Davut'un soyundan bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi Matta'da bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet, ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşe'nin kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklenildiğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldızla dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler. Ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olanın o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22:16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek. Moavlıların alınlarını, Şetoğulların başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı. Cümle paragrafa bağlı. Paragraf o bölüme bağlı. O bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz. Mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani o zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda, yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta: "Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor: Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum. Kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar. Ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: Şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşmada, yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal yani, bir krallık
1: bekliyorlardı. Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor. Ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığı ise evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
0: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
1: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
0: Evet.
1: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında, savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyorum. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor kutsallığın çürümesine izin vermeyeceksin. Evet İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanda.
0: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok inanç ve kültürü kucaklamıştır. Biz bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl var olduğunu ve nasıl günümüze dek ulaştığını konuşuyor olacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Yorgunum. Uzak bir yerden geliyorum.
0: Evet, hoş geldiniz. Bugün Anadolu'da kilise babalarıyla ilgili konuşacağız. 2. yüzyıl ve 4. yüzyıl arasında kilise babaları devrini görüyoruz. İlk olarak aslında kilise babası ne demek diye sormak istiyorum Behnam Bey.
1: Çok önemli bir konu. Kilise babaları, kilise tarihinde gerçekten önemli rol oynadılar. Az önce söylediğiniz gibi 2. ile 4. yüzyıl dilimi içinde kilise babaları, yani önder. Kilise babası biraz garip ama öyle diyorlar. Fakat önder demektir. Kilise önderleri, kilise ilahiçileri. Elçilerden sonra, İsa Mesih'in elçilerinden sonra kilise tarihinde önemli rol oynadılar. Kutsal kitabı yorumladılar. Sapkınlıklara karşı, yani inanca gelen sapkınlıklara karşı mücadele ettiler. Kitaplara yazdılar ve çok önemli hizmetlerde bulundular.
0: Evet, peki herkes kilise babası olabilir mi? Yani kilise babası diyebilmek için ne yapmış olması lazım?
1: Yani olabilir herkes. Bu bir Rab'in lütfudur. Rab o lütfederse bir kişiye, sıradan bir imanlıya, Rab lütfederse o kişi kendini yetiştirirse ve kilise içinde önemli noktalarda hizmet ederse ve Rab ona bilgelik vererek yeni yeni kitaplar, yeni yeni teolojiler üretirse kilise babasıdır. Yani önderdir. Aslında önder demektir.
0: Anladım. Tabii ki tarihe baktığımızda birçok kilise babası var ki imanları için öldürülmüş: Ignatius, Polikarp, Antakyalı, Teofilos, Sardisli Meliton, İrenius gibi. Kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl öldüler? Kimlerdi bunlar?
1: Yani Rab İsa dedi ki, çok net söyledi: eğer biri benim ardımca gelirse haçını taşıyacak. Haç her zaman ölme hazır olmaktır. Rab'in çocuğu, yani bir Hristiyan, her zaman sağa sola gitmeye hazır. Her zaman üç şeye hazır olmalıydı bir Hristiyan. Müjdeyi anlatan bir Hristiyan. Her an ölüme hazır olmalı. Yani şehit olmaya hazır olmalı. Her an başka bir yere taşımaya hazır olmalı. Rab çağıracaksa benim müjdemi ilet oraya. Gitmeye hazır olmalıdır. Bu nedenle şehitlik önemli bir noktadır Hristiyan hayatında. Ve ilk 4. yüzyıla kadar çok şehit verdi ama tarih bunu gösteriyor. Tarih boyunca en çok şehit veren kilise tarihidir. Bugün bile, 20. yüzyılda bile çok şehitler verdiler. Ve bunlar seve seve kanlarının dökülmesine. Ve Kabrianus diyor ki, ne diyor biliyor musun? Diyor ki şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesi için, kilisenin bereketlenmesi için. Örneğin kaç yıl önce, o 12 yıl önce, belki daha fazla, Malatya'da üç kardeşimiz şehit edildi, değil mi?
0: Evet.
1: Ve şehit edildiği an, duyduğum an Rab dedim, bu olay kilisenin büyümesi için, canlanması için olsun. Çok insanın kiliseden ayrılması için değil diye dua ettim. Ama hamdolsun o kardeşlerimizin şehit edilmesi kiliseyi birleştirdi, kiliseyi güçlendirdi.
0: Evet. Peki bu kilise babaları nasıl öldüler? Biraz bilgi verebilir misiniz öğrenmek isteyenler için?
1: Yani ilk 3. 4. yüzyıla kadar anlatamayacak kadar zorluklarla, yani Romalı devriydi. Romalılar, Nerolar döneminde bazıları, örneğin mesela atıyorum ki Ignatius diye bir işi var. Değil mi? Ignatius Antakya'daydı ve Patrik'ti. Çok güzel, çok inanlı bir önderdi. Onu yakaladılar. Zincirlerle Antakya'dan yürüterek Roma'ya götürdüler. Bir şenlik vardı ve onu aslanlara atacaklar diye. Ama bu Allah'ın adamı ölümü bile bile gideceğini bildiği için yolda 7 mektup yazdı kiliselere. 7 mektup, yani İncil'de olmayan 7 mektup yazdı ve teşvik etti insanları. Ve Roma'ya verdiler, arenaya koydular, aslanları attılar. Aslanlar onu parçaladı ama o bütün arenadaki insanları böyle elini uzatarak kutsadı, bereketledi ve öldü.
0: Evet.
1: Yani başka bir işi var, örneğin Polikarp. Bu dediğimiz Ignatius, kendisi Antakyalıydı ve çok mektuplar yazdı. Ama Polikarp çok önemlidir. İzmirli Polikarp, Yuhanna'dan sonra, yani İncil yazarı, Yuhanna'nın öğrencisiydi. Yuhanna'dan sonra İzmir episkoposu oldu. 86 yaşındaydı. Onu yakaladılar, götürdüler, dediler ki İsa Mesih'i yatsı. O dönemde Roma kralları kendilerine tanrı unvanı veriyorlardı. Yani Kyrios. Kyrios Grekçe'de Rab demektir. Biz İsa Mesih'e Kyrios diyoruz. Ama bu insanlar, Rab'i seven bu insanlar, krallara Kyrios demedikleri için yakaladılar. Ve bu adamı ceza vereceklerdi. Oranın işte komutanı ona yaklaştı. Dedi ki Polikarp, dedi, sadece de ki İmparator Kyrios'tur, seni bırakacağız. Dedi ki 86 yaşındayım ve bugüne kadar Rab bana hiçbir zarar vermedi, bereketten sonra benim uğruma ölen Rab'i nasıl inkar edeyim? Ve onu bir oduna koydular, yaktılar, biliyor musunuz?
0: Çok acı gerçekten.
1: Ya ama onun o yakılması yine kiliseye bereket oldu. Yani kilisedeki insana yılmadılar. Ve bu haç taşımadır. Her bir Hristiyan buna hazır olmalı.
0: Evet. Tabii ki birçok kişi var böyle. Hepsini tabii burada sayamıyoruz ama okumak isteyen olursa aslında araştırabilirler. Birçok isim var bu şekilde ölen kilise babaları arasında.
1: Yani kitaplar çok yazıldı. İnternete girsin, Hristiyan şehitleri isteyip araştırabilir. Tabii bizim zamanımız yok ki burada hepsini anlatabilirim.
0: Evet.
1: Binlerce. Ama önemli bazı kişilerden söz edebiliriz yani.
0: Evet. Kapadokyalı babalar olarak geçen önderler de var aslında Hristiyanlık tarihi içerisinde ve manastır hayatını özümsemişler. Kim bu önderler ve manastır hayatı nasıl bir yaşam biçimi? Bu da çok merak edilen aslında toplumda.
1: Kapadokya biliyorsunuz Türkiye'dedir ve önce zulümlerden kaçan birçok Hristiyan oraya sığındı. Yer altı şehirler yaptılar. Kapadokyalı kilise babaları, yani kilise önderler, kilise tarihinde çok önemli konumdalar. Kutsal kitabı güzel yorumladılar ve sapkınlara karşı İsa Mesih'in tanrılığını ve kutsal ruhu savundular. Şimdi bunlar üç önemli kilise babası vardı. İlginç ki bunlardan ikisi kardeştirler, biliyor musun? Çok kardeş. Hatta örneğin Büyük Basilios var ya, Büyük Basilios ve onun kardeşi Gregorios. Babaları Diokletin 3. yüzyılda Diokletin'in zulmünden kaçtı, da ormanlarda saklandı kaç yıl. Diokletin 303'te terk ettikten sonra, yani tahtı, ve onun ölümünden sonra ortaya çıktılar. Çok güzel okul okudular. Aslında onların kız kardeşi Makrina vardır. Söz etmiyorlar hani bir bayan olduğu için. Ama bu iki büyük önderi yetiştiren ablaları Makrina'ydı. Ve bunlardan biri Büyük Basilios İsa'dan sonra 324'te Kayseri'de çok iyi eğitim gördü. Ondan sonra ikinci Nissalı şeydir. O da Nevşehir tarafında bir yerdir. Gregorios. O da 331'de doğdu. Bu büyük, az önce söyledi, Büyük Basilius'un kardeşiydi. Ve Nazi anslı Gregorius, yani Aksaray'da, orada bekarlar köyü vardı. Bunlar üçü de çok önemliydi. Ve Hristiyan dünyasında manastır hayatını da onlar ingettirdiler. Yani onların düşüncesine göre biz dünyadan ayrılalım, günahtan ayrılalım, uzaklaşalım ve tamamen hayatımızı Tanrı'ya adayalım, okuyalım, düşünelim, yeni şeyler üretelim, vaazlar üretelim ve kiliseye yararlı olalım. Ve gerçekten faydalı oldular. Hatta bu insanların döneminde Nusaybinli Süryani Efrem vardı. Onunla da danıştılar. Ve bu adamlar, bu kilise önderleri Nusaybinli Süryani Mor Efrem. O da yazardı, çizerdi. Dediler ki kutsal ruhun gitarı unvanı verdi. Çünkü binlerce şiir yazdı. Hatta dediler ki bu babalar eğer kutsal kitap kaybolursa onu Mor Efrem'in yazdığı şiirlerde bulabiliriz. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye unvanını verdiler.
0: Yani aslında Tanrı'ya tam olarak odaklanmak için böyle bir manastır hayatını tercih ediyorlar. Orada bir eğitim var mıydı? Ne yapılıyordu?
1: Manastırlar o dönemde ve orta çağda manastırlar üniversiteydi. Şu anda dünyada en büyük üniversite Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, ondan sonra Harvard Üniversitesi hepsi manastırdı, biliyor musunuz? Hepsinin yeri manastırdı, orijinal manastırdı. Ve manastırdaki insanlar boş değil, bütün gün çalışıyorlardı, bütün gün yorum yapıyorlardı, teoloji üretiyorlardı. Boş şeylerle uğraşmıyordu. Hep Tanrı'nın sözüyle uğraşıyordu. Kutsal ruh, kutsal kitabı ellerinden bırakmıyorlardı. Okuyorlardı, kutsal ruh dua ediyorlardı, yorumluyorlardı. Ve çok katkı oldular. Yani boş boş gidip de sadece yemek yemek için yatmak değildi bunların hayatı.
0: Evet, tamamen Tanrı'ya odaklı bir yaşam. Aynı zamanda tabii ki çok güzel şeyler de çıktı.
1: Ve orta çağda birçok bilim adamı hepsi manastırda yetişmiş insanlardı.
0: Evet. Aynı zamanda güzel bir eğitim alıyorlardı.
1: Çok güzel, evet.
0: Genel olarak baktığımızda aslında zulüm gören kilise babalarını görüyoruz. Manastır hayatını seçen kilise babalarını görüyoruz. Çok derin bir konu ve birçok da aslında kilise babası var konuşacağımız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben Behnam Bey. Doğu'da hangi kilise babaları vardı? Kilise tarihi içerisinde nelerle mücadele ettiler, neler yaptılar? Birçok isim var. Siz onlardan biraz bahsederseniz.
1: Doğu'da zaten 3. 4. yüzyıla kadar hemen hemen bütün kilise önderleri Doğu'dandı. Ama en önemlilerden birini söyleyeyim. Şimdi altın ağızlı Yuhanna diye birisi vardı. Christos Homos'tur. Yani altın ağızlıdır. Niye altın ağızlı demiş? Çünkü bu adam gerçekten imanlıydı ve elinde kutsal kitabı alarak İstanbul sokaklarını, caddede dolaşıp İncil'i insanlara anlatıyordu. Çok güzel konuşuyordu. Bu nedenle altın ağızlı adını koydular. İstanbulluydu ve İstanbul'u dolaştı, İncil'i anlattı. Zaten ilk bu iman edenler insan Mesih'in, yani kutsal ruhla dolunca o İncil'in müjdesini anlatmak istediler. Çünkü güzel bir haberdir. Müjde nedir? Güzel bir haber. Müjden varsa hemen anlatırsın. İncil de müjdedir, iyi haberdir. İncil şunu yap, bunu yapma şeriat kitabı değildir. İncil, Rab İsa diyor ki ben onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim. Ve altın ağızlı Yuhanna gibi kilise önderleri bu yaşamı İnsanlara anlatmak için uğraştılar. İncil müjdedir. İncil insanların kurtuluşu için müjdedir. Günah ne kadar günahlı olsun ol, Rab tövbe edersen sen aziz konumuna gelirsin. İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle bir lütuf çağı başladı.
0: Evet.
1: Mesih'in döneminde karanlıklar vardı. Ama Mesih'in dünyaya gelişi karanlık gitti, lütuf çağı başladı. Lütuf Tanrı'nın insanlara merhamet ettiği bir çağ geldi. Ve Mesih'in doğumuyla kadın erkek bir oldu. Uluslar bir oldu. Yunanlılar, Yahudiler bir oldu. Çünkü hepsi Mesih'te bir oldular, Tanrı'nın ruhu. İşte güzellik budur.
0: Evet. Kesinlikle. Birkaç isim daha var aslında. Şeyi de merak ediyorum. Süryani, Mor Efrem, Nusaybinli, Mor Yakup. Bu Mor aslında nedir anlamı?
1: Şimdi Mor Süryanilerin kendi azizlerine verdiği bir unvadır. Mor aslında efendi demektir. Ya da aziz demektir. Süryanice'de, Mesiha'de Mor diyorlar. Mor Yeşu diyorlar. Ama bunu veriyorlar. Aslında bana göre Mor söylenmemeliydi. Aziz diyeceklerdi ya da önder diyeceklerdi. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlık daha önce programlarımızda anlatmıştık. Urfa'dan doğuya doğru gitti ve Süryani toplumu iman etti. İşte 3. yüzyılda Mor Efrem Nusaybinliydi. Babası bir toplumun putperest önderiydi. Ama bu adam 19 yaşındayken Mesih'le tanıştı, iman etti. Ve iman ettikten sonra bu hiç şey olmadı, böyle papaz, rahip olmadı bu adam. Ama tamamen kilise içinde bir edebiyatçıydı. Ve binlerce şiir yazmış. Ve bu şiirlerin çoğu kutsal kitaptan, İncil'den alınmış şiirlerdir. Ve onun kitapları, yani Süryanice yazıldı, sonra İngilizce çevirdiler. Daha sonra Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı bu Mor Efrem'in şiirlerini Türkçeleştirdi. İsteyen bulabilir Süryani Mor Efrem kitabı diye. Ve gerçekten kiliseye ışık olmuş bir adamdır. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye söylendi. Çünkü özel bir makamla onun şiirleri söyleniyor. Hala söyleniyor. Şimdi yine de Nusaybinli Yakup diye, Mor Yakup diyorum. Bu da çok iyi şiirler yazmış. Farklı Mor Efrem'den farklı şiirler yazmış. Ve onun şiirleri hala kilisede dualarda okunuluyor. İlahiler olarak söyleniliyor. Ve bu kişi de kendini yetiştirmiş ve kutsal kitap yorumu yapan ve insanlara vaaz eden güzel bir insandı, Yakup. Bir de bir tane daha Yakup var. Brudonlu Yakup dediğimiz bir kişi vardır. Bu adam Suruçludur. O dönemde o bölge hepsi Hristiyanlarla doluydu. Ve bu adam, ona Brudonlu Yakup diyorlar. Batırlar ona onu diyorlar. Çünkü yırtık pırtık elbise giyiyordu. dolaşıyordu ve Bizans kilisesi o dönemde Süryani Ortodoks kilisesine baskı yapıyordu. Ama bu adam Yakup diyelim, burada onu Yakup ya da Mor Yakup, kiliseyi toparladı. Ta İstanbul'a kadar geldi, şehirleri dolaştı, köleri dolaştı ve oradaki halk için papazlar, önderler atadı. Hı hı. Kilisenin yeniden kendine gelmesini, toparlanmasını sağladı. Evet, önemli bir kişidir bu kişi de.
0: Evet. Evet. Aslında baktığımızda hepsinin büyük çabaları var. Şehirlerle belki oradaki insanları toplayarak çok önemli hizmetleri olmuş zamanında. Baktığımız zaman birçok Hristiyan kilise babası da zulüm görmüş ve acı şekillerde ölmüşler. İmanlarını inkar etmedikleri için, İsa Mesih'e bağlılıklarından vazgeçmedikleri için öldürülmüşler. Canlarını kurtarmak için o an inkar edemezler miydi? Ya da canlarından vazgeçecek kadar İsa Mesih'e bağlı olmaların nedeni neydi aslında Behnam Bey?
1: Mesih'e olan sevgileri ve Mesih'ten aldığı o bereket asla inkar edemezdi. Hatta Süleym Diokletin zamanında büyük zulümler vardı. Çok kişi şehit edildi. Hatta yeni bunları kurtarmak için yeni bir kağıt getirdiler, imzala. Dediler ki bakınız bu kağıdı imzalayınız. Biz gizli olsun dediler. Halka da söylemeyin. Sadece deyiniz ki biz Mesih'i değil, biz imparatoru destekliyoruz, beğeniyoruz diye bir kağıt yazın. Gizli olarak sizi bırakacağız. Onu da asla kabul etmedi, reddettiler. Mesih'in sevgisinden Paul diyor ki kim bizi ayıracak?
0: Evet.
1: Ölüm mü? Aslında o ayetleri okumak lazımdır değil mi? Biraz sonra okuyacağım o ayetleri. Romalılar 8. bölümde, hı hı. 8. bölümde o ayetleri okumamız lazımdır değil mi? Ve bu imanlılar o şekilde davrandılar. İmanlarını inkar etmediler. Her ölen bir kardeş için gidiyorlardı diyor Rab, şükür olsun. Çünkü Hristiyanlıkta ölüm yoktur kardeşim. Hristiyanlıkta ölüm yeni bir başlangıçtır. Gökte Tanrı ile birlikte ebediyen olmaktır. Ve bu nedenle canlarını sona kadar sevmediler. Ve o ayetleri okuyacağım şimdi sevgili dinleyicilerimiz için. Romalılar 8. bölümden ve 31. ayetten sonra okuyacağım. Göreceksiniz ki Paulus o dönemde bile bunu anlatıyor. Diyor ki öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa bize kim karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Roma İmparatorluğu, o Neronlar, krallar hep suçladılar. Ama diyor kim suçlayabilir diyor. Diyor ki öz oğlunu yani İsa Mesih'i bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Ve bakınız soru şudur diyor. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin yani Tanrı ve İsa Mesih bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan sevgisinden ayırmaya yetecektir. Haleluya. Ve bu insanlar canlarını seve seve verdiler Mesih'in sevgisi uğruna. Budur bizi ayakta tutan. Bugün de dünyanın birçok yerlerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da her gün işitiyoruz insanlar öldürüyor. İşitiyoruz ki Mısır'da kilisede dua ederken insanlar gidip onları öldürüyorlar. Yine yılmıyorlar bunlar. Çünkü Mesih'in sevgisi galiptir.
0: Evet. Tabii ki insan gerçeği bilirse ve o sevgiyi tatmışsa hiçbir şey onu ayıramaz.
1: Sorunludur. Bütün mesele imanla. Hı-hı. Sadece akılla Mesih'i tanımak değildir. İmanla. Kutsal ruhun yerimizde, o içimizde oldu mu yenileniyor insan. Artık Mesih'in mayasıyla mayalanıyor. Maya nedir? Maya hamuru mayalar. Mesih'in mayası, Mesih'in öğretileridir. İncil'deki öğretilerdir. İncil'deki ahlaktır. İncil'deki sevgidir. O yüreğimizde oldu mu bizi tamamen farklı kılar. Artık bakışımız değişiyor, görüşümüz değişiyor, düşüncemiz değişiyor. Ve sadece ve sadece insanları sövmeye başlarız. Hiç kimse düşmanımız olmaz o zaman.
0: Evet. Şunu da merak ediyorum aslında. Tanrı neden kendisine iman eden insanların bu şekilde öldürülmesine izin de veriyor? Yani onların ölümü Hristiyanlığın Anadolu topraklarına yayılmasına da nasıl bir etkisi oldu aslında?
1: Aslında çok ne söyleyeyim sana. Kilisenin büyümesi sıkıntılar sayesinde oldu. Hı hı. Bakınız, rahatlık dönemi olunca Hristiyan kiliseler uyuşuk oluyor. Ama zulümler daima kilisenin imanda büyümesini, imanda gelişmesine sebep olur. Örneğin Rusya'da 70 yıl boyunca, ya çağımızda Hristiyanlık yasaklandı. Birçok papaz, birçok pastör akıl hastanesine atıldı. Kitab-ı Mukaddesler yasaklandı. Ama imanlıların, gizli imanların diz üzerine dua etmesiyle o sistem yıkıldı. Rab getirdi, insanlar sistem yıkıldı. Herkesin korktuğu o kubinizm sistem, Tanrı'ya karşı sistem yıkıldı. Ama kilise şimdi çok büyüdü orada. Ve anlatılıyor ya, anlatıyor, ben de okudum. Komünizm yıkıldıktan sonra milyonlarca İncil, insanlar istediler İncil. Ve şimdi kilise toparlandı, kilise kendi geldi. Budur. Zulümler bizi yıldıramaz. Zulümler Hristiyanları yıldıramaz. Bilakis güçlendirir onları.
0: Evet. Tanrı peki neden izin veriyor?
1: Tanrı'nın iradesini bilmiyoruz. Biz dua ederken diyoruz ki, Ya Rab, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun, değil mi? Eğer benim ölmeme, şehit olmama Rab izin veriyorsa, demek ki bir nedeni vardır. Başka insanlar gelecektir. Daha önce de söyledim, şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesine sebep oldu. İmanların güçlenmesine, iman, yani Hristiyanların bir olmasına sebep oldu.
0: Evet, aynı zamanda zaten ölüm bir son değil Hristiyanlar için, değil mi?
1: Çünkü... Asla Paulus diyor ki, biz Paulus İncil'de buna uyku diyor. Biliyorsun, buna uyku diyor. Yani biz uyuyoruz, yeni bir yaşama kavuşuyoruz ve Tanrı'nın huzurunda olacağız ebeder ebedince. Orada Tanrı bizimle ilgilenecek, Tanrı gözlerimizi, gözyaşlarımızı silecek, Tanrı bize baba olacak ve biz ona oğullar olacağız. Bu hep, ama orada biz melekler gibi olacağız. Orada orada ne evlilikler olacak, ne de evlendirilmeler olacak. Tamamen melekler gibi olacağız.
0: Evet.
1: Ve orada işaret ihtiyacımız yok, Tanrı bizi aydınlatacak.
0: Evet, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilince ölüm de aslında çok korkutucu bir şey olmuyor bizler için.
1: Asla. Çünkü gözlerimizi kapadığımızda gökte Rab'in huzurunda. Biz Hristiyan cenazesinde diyoruz ki intikal etti. Yani birisinin cenazesine giderken atıyorum bir kardeşimiz, deriz ki kardeşimiz intikal etti. Ne demek intikal? Bir yerden bir yere gitti, değil mi? Evet, sadece üzülüyoruz, ayrılık vardır, ama o daha güzel yere gidiyor. Tanrı'nın huzurun evine gidiyor. Yani buna cennet diyoruz ya da Tanrı'nın egemenliği diyoruz. Orada olacağız. Bu intikaldır.
0: Evet. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Kilise babalarını konuştuk ama zamanımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Behnam Bey, size de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim sizi sormalı.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Yaşamımızdaki günahların yerine Tanrı'nın istediği hangi o erdemleri koyabiliriz? Bunlardan problem çektiğimiz, aslında sıkıntı çektiğimiz hangi günahlar varsa bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Ve bugün de büyü kavramını ele alacağız. Büyü kavramının yerine ne koyulabilir? Hangi erdem yaşamımıza uygulanabilir? Bunu ele alacağız. Ama öncesinde sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Nuh Bey, büyü konusundan konuşacağız bugün. İlginç bir kavram ve gerçekten toplumumuzda da çok bilinen ve farklı özellikle kültürlerde de var olan bir kavram maalesef. Peki büyü diye bir şey gerçekten var mı? Varsa etkili mi? Köken olarak nereden geliyor? Yani o ruhsal dünyada bunun karşılığı ne?
1: Yani büyü aslında doğal yollarla açıklanamayan bir şey. Ama doğaüstü güçler, manevi varlıklar aracılığıyla insanların üzerinde etkide bulunmayı amaçlayan bir uygulama ya da bir ritüeldir bu. Senin de söylediğin gibi çoğu kültürde bulunan bir şey büyü aslında. Evet. Uzak Doğu'ya gittiğinde de var, Orta Doğu'ya gittiğinde de var, Avrupa'ya ya da başka bir bölgeye gittiğinde sıklıkla karşılaşabileceğimiz bir şey. Ve ruhani varlıklarla iletişim kurmak, güçleri manipüle etmek ve olayları değiştirmek amacıyla yapılan bir eylem olarak dünyanın çeşitli yerlerinde büyüyü kullanıyorlar. Hristiyanlığa göre büyü doğaüstü güçlere erişerek insanları, olayları ve nesneleri kontrol etmeye çalışma girişimidir aslında. Bu güçlerin kaynağı Tanrı'dan gelmediği kesin, yani Tanrı ile bir alakası olmayan düşmüş ruhlar, varlıklar dediğimiz cinler ya da şeytandan gelen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Kutsal Kitabın öğretişine göre baktığımızda böyledir. Genellikle büyüyü iki kısma ayırıyorlar. Yani ak büyü ve kara büyü diye. Ak büyü genellikle iyi, şifa, iyilik yapmak, şifa ve koruma gibi olumlu amaçlar için yapılıyor. Kara büyü dediğimiz gibi adından anlaşıldığı gibi kötülük yapmak, zarar vermek, manipüle etmek için yapılan büyülerdir. Büyünün etkili olup olmaması konusunu ele aldığımızda büyünün ruhsal ve psikolojik etkileri tabii ki var. Yani etkili görünmesinin sebebi aslında insanların üzerinde gerçekten bir şeyler değişiyor, bir şeyler oluyor ve kutsal kitap bazında baktığımız zaman büyünün aslında kısa vadeli etkiler yaratabileceğini görebiliyoruz ya da okuyabiliyoruz. Kutsal kitap da bunu bize söylüyor. Örneğin Musa Tanrı'nın yetkisiyle, Tanrı'nın gücüyle bazı alametler ya da bazı işler yaptılar, mucizeler yaptılar. Tanrı'nın gücünü kullanarak, Tanrı'nın yöntemiyle yaptılar ama bunun amacı insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak ya da başka güçleri yönlendirmek değil. İnsanların kurtuluşu için, Tanrı'ya güvenmek için bu gücü yaptığında Mısır'ın Firavun'u, yani Mısır'daki Firavun'un büyücüleri de bunun benzerini yapmaya çalıştı. Ama onların amacı Tanrı'ya yönelmek değil, Tanrı'ndan uzaklaştırmak. İnsanları başka bir güce, gerçek olmayan bir güce inandırmak için böyle büyüler yaptı. Etkili bir büyü yaptı ama onların etkilerinin gücünün sınırlı olduğunu kutsal kitapta okuruz. Evet, etkileri var ama onun sınırlı olduğunu ve Tanrı'nın gücün yanında etkisiz kaldığını okuyoruz. Ve Yeni Ahit'e de baktığımız zaman, İncil'e baktığımız zaman büyünün bir aldatma aracı olduğu hakkında bize söylüyor. Evet, etkili ama bunun etkisi nasıl oluyor? Bir aldatma gücü olarak ortaya çıktığını söylüyor. Özellikle Paulus büyücü Elimas'ın insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak için etkileyici ama yanıltıcı bir güç kullandığını olmadığını belirtiyor. Burada üstüne basa basa etkileyici ama yanıltıcı bir etkisi var, bir gücü var ama bu insanları yanıltmak için kullanılan bir güçtür. Özetlemek gerekirse Hristiyanlıkta büyünün etkili gibi görülmesinin bir nedeni aslında insanların bu tür uygulamayı inanması, ruhsal bir korkuya kapılmasından kaynaklanıyor ve şeytan da insanları korku yoluyla kontrol etmeye çalıştığı için bu tarz şeyler, büyü gibi ya da büyüye benzer gelenekler ya da ritüeller ortaya çıkmıştır diyebiliriz.
0: Peki büyü gerçekten ölümcül müdür? Yani gerçekten büyüye bulaşmak ölümcül bir günah olarak değerlendirilebilir mi? Bir de aslında Hristiyanlıkta siz biraz bahsettiniz ama Hristiyanlıkta tabii ki bu günah olarak tanımlanıyor değil mi? Büyü.
1: Tabii ki. Yani ölümcül mü dediğimiz zaman ciddi bir günah olarak değerlendiriliyor. Hristiyanlıkta ciddi bir günah olarak değerlendiriliyor. Ve Tanrı'nın istemediği bir yaşam biçimini temsil ettiği için aslında ruhsal açıdan ölümsel ya da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Büyünün öyle bir etkisi var. Bunu biraz daha bakarsak Tanrı'ya karşı bir isyan olarak görülüyor büyü. Çünkü Tanrı'nın gücünü, otoritesini kabul etmeyip farklı bir gücün, farklı bir manevi güce dayanmak, ona yönelmek aslında Tanrı'ya karşı onun egemenliğini reddedip başka bir güce güvenme olduğu için bu ruhsal bir günah ya da ölümcül bir günaha yönlenebiliyor. Aynı zamanda şeytan etkisine açık kapı veriyor bu. Yani büyüye yönelmek ya da büyü gibi benzer yöntemlere yönelmek Tanrı'dan uzaklaşarak tam Tanrı'nın yani karşı tarafında yer alan, Tanrı'nın işlerini bozmaya çalışan, insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışan bir güce sığınmak olduğu için bu tabii ki ruhsal bir ölüme götürebilir ve bununla ilgili olarak aslında Tanrı ile ilişkimizi kesen her şey ya da bizi Tanrı'dan uzaklaştıran her şey günah olarak ifade ediliyor ve bu günahın sonucu ölümcül olabiliyor. Büyü de aslında Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'ya yönelmekten daha çok farklı bir güce, farklı bir ruha yöneldiği için bu Tanrı ile ilişkimizi bozuyor ve günah işlediğinde sonuç olarak ne oluyor? Ölümcül olabiliyor. Ama daha önemlisi Galatyalılar 5. bölümde 19-21. ayette Pavlus bunun ne kadar ciddi bir günah olduğu konusunda bir uyarıda bulunuyor. Şunu söylüyor, diyor ki benliğin işleri bellidir. Bunlar daha önceden bizim söylediğimiz fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, oraya büyücülüğü de ekleyerek diyor ki böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Çok net, açık bir şekilde söylüyor. Yani büyüyle ilgilenen ya da büyü yapan kişiler Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği, Tanrı'ya yaklaşamayacağını söylüyor. Ve kilise babalarından Augustinus da aslında büyünün şeytana tapınmanın farklı bir şekli diye hitap ediyor. Yani Tanrı'ya tapınma değil de sen o ruha, şeytanın cinlere daha çok övgü veren, ona değer veren bir tapınma şekli olarak büyüyü ifade ettiğini söylüyor. Bu anlamda baktığımız zaman ölümcül bir günah olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı.
0: Peki büyüyü, yani siz bahsettiniz biraz aslında, hani ak büyü var dediniz, kara büyü var dediniz. Büyüyü biz iyi niyetle kullanamaz mıyız?
1: Aslında ak büyü de iyilik için insanlar yaptığını ya da şifa için, korunma için yaptığını, olumlu amaçlar için yaptığını söyledik ama Hristiyanlık ya da kutsal kitabın temeline baktım. Kutsal kitap Tanrı'nın sözü olduğu için biz genellikle onu baz alarak konuşmaya çalışıyoruz. Ona baktığımız zaman büyü ve büyüye benzer her türlü şeyi reddettiğini görüyoruz kutsal kitapta. Her türlü eylemi, düşünce yapısını reddediyor ve bunlara hiçbir şekilde iyi niyetle yapılamayacağını öğretiyor kutsal kitap. Büyü, sihir ve benzeri uygulamalar Tanrı'ya karşı bir isyan olarak görülüyor ve bu kutsal kitapta yasaklanmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi büyü doğrudan Tanrı'nın egemenliği ve etkisini reddetmeye çalışma anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın gücünü reddetme anlamına geldiği için sen iyi niyetle yapıyorsun desen bile aslında bu Tanrı'ya karşı işlediğin bir günah oluyor. Aynı zamanda büyüyü kullandığın güç kötü bir ruh. Yani cinler ya da şeytan olduğuna bakarsan, aldatıcı bir ruhun gücüne dayanarak yaptığına bakarsan, bunu ne kadar iyi olduğunu söylesen bile sana iyi etkileri olmayacağını söylemek gerekiyor. Çünkü aldatıcı ruhların gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ve kutsal kitapta diyor ki şeytan ışık meleği gibi görünür ve insanları iyi niyetle yapılacak hani bir büyünün zararsız olduğuna kandırabiliyor. Yani o iyi bir melekmiş gibi bir şeyleri iyi gibi yapıyor ama sonuçları çok ağır olabiliyor. Bir birçok insan, mesela benim tanıdığım bazı insanlar, karşılaştığım insanlar kendini korumak için nazardan ya da başka şeyden bu büyüleri, büyü gibi şeyleri hayatında yapmaya çalıştıkça da bunları iyi bir anlamda kullanmaya çalıştıkça onun etkisine daha çok girip daha çok eziliyor, daha çok psikolojik baskı altına alıyor. Karanlık ruhun onun hayatına girmesine açık bir kapı bıraktığı için çok zorlanıyor. Ve şunu da bilmesi gerekiyor. Büyünün kaynağı nereden geldiğini her zaman göz önünde bulundurursak kötü bir şeyden iyi bir şey beklemek mümkün değil. Başlangıçta sana iyi gibi görünse de daha sonra onun etkileri senin hayatında daha yıkıcı bir şekilde geleceği kesindi.
0: Sizin okuduğunuz, aslında bahsettiğiniz ayeti ben biraz daha okumak isterim, genişletmek isterim. 2. Korintiler 11, 14 ve 15'ten okumak istiyorum. Buna şaşmamalı, şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır diye bahsediyor aslında İncil'de. Bunu görüyoruz açık bir şekilde. Yani biz her ne kadar dediğiniz gibi ben bu durumdan belki iyi bir şekilde etkileniyorum, her şey çok iyi, o zaman büyüyü de bunun için kullanabilirim, belki hem başkasının iyiliği için kullanabilirim, hem kendi iyiliğim için kullanabilirim gibi düşünsek de bahsettiğiniz gibi sonuçta buna hizmet eden şey kötü ruhlar, kötü varlıklar ve günün sonunda bizi Tanrı'dan uzaklaştırarak aslında daha da kötü bir durumun içerisine sokacak. Bu noktada belki şeyi de hatırlatmak gerekiyor. Biz genelde yaşamımızda hep şunu düşünüyoruz. Hani kararları kendimiz veririz. Bizim için iyi olan şeye biz kanaat getiririz, biz karar veririz. Ama burada Tanrı'nın isteği nedir? Yani bu büyü karşısında Tanrı'nın isteği nedir? Çözüm nedir bu konuda?
1: Tanrı'nın isteği çok nettir. Tanrı bizim büyü gibi uygulamaları tamamen uzak durmamızı, yani bununla hiçbir şekilde yakınlık içinde olmadan sadece Tanrı'ya güvenmemizi istiyor. Yani güvenilecek bir kaynak varsa, bizim ihtiyaçlarımız, geleceğimiz için bir güven, koruma, yardım istiyorsak bunu kötü ruhlara, cinlere ya da büyüyle o tarz yöntemlere değil, Tanrı'ya güvenmemizi ve ondan istememizi istiyor. Ve Tanrı'nın isteği nedir aslında baktığımız zaman? Kutsal kitapta büyücülü birçok yerde kınarken bunun Tanrı'ya bir isyan, günah, sapkınlık olduğunu gördüğü için Tanrı bunu yasaklıyor. Yani Tanrı insanla kendi arasındaki ilişkinin kopmasını istemiyor. O ve bunu ne yapıyor? Büyünün insana üzerinde zarar vermesini istemediği için ve onunla ilişkisinin bozulmasını istemediği için Tanrı çok net bir şekilde büyücülüğü yasaklıyor kutsal kitapta. Yani Tanrı istemiyor bunu. Nasıl görüyoruz? Mesela Leviler 19. bölüm 31. ayette şöyle söylüyor. Cincilere, büyücülere, ruh çağıranlara yönelmeyin, onlara danışmayın. Kirlenirsiniz, Tanrınız Rab benim. Yani kirlenirsiniz derken bu dini anlamda ya da ruhsal anlamda insan nasıl bir günah işleyen bir insan hayatı kirleniyor ve o günahın laneti onların hayatına giriyorsa büyünün de insanın ruhsal anlamda kirletebileceğini ve onun hayatına düşmanın, şeytanın ya da lanetin girebileceğini, onunla bağlamda girebileceğini söyleyerek, vurgulayarak Tanrı'nın aslında bunda yasakladığını görüyoruz. Başka bir şey de yasanın tekrar 18-12. ayette diyor ki, çünkü Tanrınız bu iğrenç töreler yüzünden bütün ulusları önünüzden koyuyor. Bu iğrenç töreler dediği büyüyle ilgili falcılık, ruhlara danışma gibi şeyleri iğrenç bir gelenek olarak görüyor ve Tanrı bu tarz insanı kendi huzurundan koyuyor. Yani Tanrı topluluğunun içerisinde ona inanan insanlar için hiçbir şekilde bu düşünce, bu eylem, bu ritüellerin yer almasını istemiyor. Çünkü bunun zararlarını Tanrı bildiği için bizim hayatımızdan uzaklaştırmak istiyor. Büyü ve büyücülük insanı Tanrı'dan uzaklaştırır ve aldatıcı ruhların etkisi altına sokuyor. Bu yüzden Tanrı bu tür uygulamalar, yani görünürde güç ve bilgi sağlıyor gibi görünse de kişinin ruhsal sağlığına ve sonsuz hayatına zarar verdiği için Tanrı bunları bizim hayatımızdan uzaklaştırmak istiyor. Tanrı istediği nedir? Bunlara değil, bana güvenin. Onlara gitmeyin, bana gelin. Ben size yardım ederim. Ben sizi korurum. Gerçek mutlak gücün kendisi olduğunu ve ona yönelmemizi istiyor. Ve Tanrı'nın çözüm olarak verdiği şey nedir? Aslında bütün günahlar için aynı şeyi söylüyoruz biz belki ama günahtan kurtulmanın ya da çözümün en önemli noktası o işlediğin, yaptığın eylemin günah olduğunu kavrayabilmek ve bunu itiraf edebilmek ve bu davranışlarından uzaklaşmak, evet, Tanrı'ya yönelmek, tövbe etmektir. Çünkü başka türlü insan bundan tamamen kurtulamıyor. İlk adım nedir? Onun gerçekten büyünün günah olduğunu farkında olmalıyız. Bu benim hayatıma, ruhsal hayatıma zarar verecek, psikolojik, fiziksel hayatıma zarar verecek, beni ruhsal yıkıma götürecek, Tanrı'dan uzaklaştıracak. Bunun benim hayatımdan çıkması gerekiyor. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu farkına varmak gerekiyor. Ve kutsal kitapta bu konuda uyarıları da var. Aynı zamanda tövbe etmekle bitmiyor. Bizden Tanrı'nın çözümü olarak ne gösteriyor? Büyücülükle bağlantılı nesnelerden kurtulmamız gerekiyor. Ve bunlardan bu kurtulmak da bizim tamamen onu günah olarak saydığımızı gösteren bir eylem. Evet. Örneğin Elçilerin İşleri 19. bölüm 19. ayette büyücülükle uğraşan birçok kişinin müjdeyi duyduktan sonra, İsa'ya iman ettikten sonra gerçek gücün ne olduğunu farkına vardıktan sonra kendilerinin yaptığının gücün ya sahte bir güç ve kötü niyetli bir şey olduğunu fark ettikleri için diyor ki kendi büyü kitapları ve büyücülükle ilgili bütün her şeyi yaktılar diyor. Bu nedir? Bir anlamda artık bunun günah olduğunu fark edince bundan uzaklaşman gerekiyor. Onları yakınlığına koymaman gerekiyor. Çünkü yürek yine değişebilir. O yüzden o seni günaha sürükleyen, o günah saydığın nesneleri yakıp yok etmek ya da onları senin hayatından çıkarmak gerekiyor. Bir diğer adımsa Tanrı'nın bize gösterdiği, az önce de üzerinde durduk. Dua ve imanla Tanrı'ya yönelmek. Yani bir şey isteyeceksek sahte güçlere danışmayalım. Sahte güçlerin yardımını istemeyelim. Dua aracılığıyla Tanrı'ya yönelebiliriz ve İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı bize yardım ediyor. İsa Mesih'in adıyla dua ettiğimiz zaman, imanla dua ettiğimiz zaman Tanrı bize yardım ediyor, bizi koruyor, ihtiyaçlarımızı bize sağlıyor. Ve Yeremya 33. bölüm 3. ayette çok sevdiğim bir ayet var. Aslında Tanrı halkına bunu söylüyor. Diyor ki, bana yakar da seni yanıtlayayım. Bana yakar da senin bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Yani sen bana gel, bana yakar, benden dile, ben senin aklın almayacağı şekilde sana bunları cevaplayayım ve gücümü gösteririm, sana yardım edeyim, seni koruyayım diye Tanrı bu şekilde bizlere bir çözüm üretiyor. Aynı zamanda onun kurtarıcı gücüne sığınmamızı istiyor. Yani İsa ile ilgili olarak Koleseliler 1. bölüm 13. ayette şöyle bir ayet var. O bizi, İsa için söylüyor, o bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlun egemenliğine aktardı. Yani Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtardı. Demek ki biz ona iman edip onun gücüne sığınırsak o karanlığın gücünden, bu cinler, büyüler ya da şeytanın lanetlerinden bizi kurtarabilecek güç Tanrı'nın kendisi oluyor. O zaman onun aracılığıyla kurtulabiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. İsterseniz burada bir kısa bir ara verelim, bir virgül koyalım. Aslında büyünün karşısında Tanrı'nın gücünü ilan etmemiz gerektiğini, duayla aslında Tanrı'nın önüne çıkmamız gerektiğini gördük. Aradan sonra ilginç bir soruyla devam edeceğiz. Papaz büyüsü diye bir şey var mı gibi diye bir soruyla devam edeceğiz. Toplumumuzda çok yaygın bilinen bir şey. Gerçekten bu var mı diye düşüneceğiz. Onun üzerinde size soracağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Bizleri dinlemeye devam edin. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile günah kavramını ele alıyoruz. Günahlar karşısında aslında hangi erdemi koyabiliriz yerine, bunların yerine? Bunu konu alıyoruz bu program serisi boyunca. Ve büyü ve duayı bugün konuşuyoruz. Büyünün yerine nasıl duayı koyabiliriz? Büyüyü nasıl yaşamımızdan uzaklaştırabiliriz? Bunu ele alıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. En son ilginç bir soruyla devam edeceğimizi söylemiştim Nuh Bey. Papaz büyüsü diye bir şey var mı gerçekten?
1: Yani papaz büyüsü aslında halk arasında sıkça kullanılan ve genellikle olumsuz çağrışımlar sahip bir terimdir. Öyle bir terim var, yani öyle bir ifade var. Bu kavram aslında belirli bir dine ya da ruhani figüre atıf yaparak güçlü bir büyü veya tılsım şeklinde tanımlanıyor. Ancak bu terim daha çok halk kültürüne ya da hurafelere dayanır ya da ve dini ya da bilimsel bir temele sahip değildir. Biraz açıklamak gerekirse mesela papaz büyüsü genellikle çok etkili ve çözülmesi zor olduğuna inen bir büyü türü olduğunu söyledik. Ve halk arasında papaz kelimesi bu tür büyülerin bir din adamı veya manevi bir figür tarafından yapıldığına dair bir algı oluşturuluyor. Ancak bu yanlış bir genellemedir. Kültürümüzde papaz büyüsü terimi aslında Türk kültüründe ya da İslam tasavvufu bağlamında daha çok kötü niyetli büyüleri tanımlamak için kullanılıyor. Genellikle Hristiyanlıkla ilişkilendirilmiş gibi görünse de bu tamamen aslında kültürel bir söylemdir. Ve Hristiyan inancıyla doğrudan bir bağlantısı yoktur. Çünkü Hristiyanlıkta hiçbir şekilde büyü ve büyü gibi uygulamalara izin verilmemektedir. Yasaklanmıştır. Böyle bir şey yapılmamaktadır. Türk halk inancındaki papazın büyüsünün yeri nedir? Aslında genellikle papaz büyüsü dediğimizde bağlama büyüsü, yani aşk ve evlilik için bir kişiyi kendine bağlamak ya da ayrılık büyüsü, iki kişinin arasını bozmak. Kara büyü dediğimiz kötülük yapmak, sağlık sorunları yapmak ve kişiyi manevi açıdan etkilemek için yapıldığını düşünülüyor, inanılıyor. Şunu söyleyebiliriz, bize birçok kişi gelip danışıyor bu konuda. Hani bana papaz büyüsü yapıldığına inanıyorum. İşte kiliseye gidip bir papazdan ya da bir pastörden dua almam gerektiği söylendi bana. Bu şekilde bize gelen kişiler var. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz diye. Biz açık bir şekilde hani böyle bir şeyin, hani bir büyü var, insanla bir büyü yapıyor ya da bir lanetin altına girebiliyor, kötü ruhların insanlar üzerinde etkisi olabiliyor, ama biz bunu bir papaz büyüsü adında bakmıyoruz. Kötü ruhun insanlar üzerinde etkileri olabildiği şeklinde bakıyoruz ve İncil'deki öğretiler ışığında o kişilerin her türlü şeytanın, günahın ve lanetin etkisinden özgür olması için kilisemizde bu tarz kişiler için dua ediyoruz ve buna inanan kişiler gelip kilise de birçok kişi şifa aldı. Bunun papaz büyüsüyle ya da kilisede dua edildiği için değil, bizim inancımızda Tanrı'nın adıyla, İsa Mesih'in adıyla dua edilen dualar işitildiğini ve kötü ruhları etkisinin kırıldığına inandığımız için bunun etkileri de kilisede görülmektedir.
0: Evet, zaten Hristiyanlıkta da açıkça büyü tövbe edilmesi gereken bir günah olduğunu görüyoruz. Mesela Vahiy 9. bölüm 21. ayette orada birkaç günahtan bahsediyor ve şöyle bir ifade ediyor ki, adam öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler diye bahsediyor örneğin. Ve birçok, tabii ki kutsal kitabın birçok yerinde var, Nuh Bey de bahsetti bu ayetlerden. Hristiyanlıkta zaten açık bir şekilde büyü günahtır, yasaklanmıştır. Aslında bunun yerine Tanrı'ya güvenmek, dua ile Tanrı'nın önüne çıkmak, isteklerimizi Tanrı'nın önüne İsa Mesih'in adıyla aslında çıkartabileceğimizi kutsal kitap bize açıkça gösteriyor. İsa Mesih diyor ki, benim adımla ne dilerseniz Baba Tanrı size verecektir diyor. Çünkü aslında bizzat Tanrı'nın kendisi zaten İsa Mesih'tir. Ve biz İsa'ya baktığımızda, İsa'yı gördüğümüzde Tanrı'yı tanımış oluyoruz, Tanrı'yı görmüş oluyoruz ve Tanrı'nın gücünü görmüş oluyoruz. Peki büyüye bulaşmış birisi, siz biraz değindiniz aslında, biz dua ediyoruz kilisemizde diye, ama büyüye bulaşmış birisi bundan tam anlamıyla nasıl arınabilir?
1: Yani aslında başta da da biraz vurguladığımız bir nokta var ama ben bir ayetle önce açıklamak istiyorum. Yuhanna 8:32'de bize çok güzel bir İsa'nın sözü var. Diyor ki gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacak. Birçok insan aslında gerçek diye düşündüğü yalanlar ya da gerçek olmayan şeylerden dolayı hayatı zindan oluyor, bağlanıyor, özgür olamıyor. Ama bunlardan özgür olmak, büyüye bulaşmış bir insan özgür olması için gerçeği tanıması gerekiyor. Gerçeği tanıması için az önce bizim söylediğimiz o büyünün günah olduğunu kabul edip tövbe ettikten sonra o büyüyle ilgili şeyleri senin hayatından çıkarman gerekiyor. Muska olabilir, tılsım olabilir, kitap olabilir, inanışla ilgili düşüncelerini hayatından çıkarman gerekiyor ve İsa Mesih'i tanıman gerekiyor. Çünkü İsa Mesih gerçektir. İsa Mesih Tanrı'nın gerçeğidir ve o gerçeği İsa Mesih'e iman ettiğin zaman, İsa Mesih'i hayatına kabul ettiğin zaman o gerçek seni zaten bütün bu bağlardan özgür kılıyor. Lanetten, günahın lanetinden, şeytanın gücünden ve hayatındaki bütün olumsuzluklardan seni özgür kılacak tek bir isim varsa o da İsa Mesih'tir. Onu tanıdıkça, ona iman ettikçe özgürleşebiliyorsun. Buna ek olarak büyüye bulaşmış biri düzenli olarak dua hayatı ve kutsal kitap sözlerini okudukça dua hayatı nedir? Bizim Tanrı'ya, gerçek Tanrı'ya güvendiğimizi ve onun yardımına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu yüzden dua hayatını düzenli bir şekilde yaptığımızda o tarz güçlere değil de Tanrı'dan gelen yardımı görüyoruz. Tanrı'dan gelen gücü görüyoruz. O bize zarar vermeyen, bizim iyiliğimizi isteyen bir güç olduğunu görüyoruz. Ve bu bizim o kötü güçlere güvenmekten gittikçe ne olacak? Uzaklaşmamıza ve Tanrı'ya bağlanmamızı sağlayacak. Ve aynı şekilde birçok insan aslında geleceği için, hayatında nasıl adımlar atacağı için birçok şey için büyüye gidiyor. Ama kutsal kitap hayatımızın rehberi, nasıl yaşamamız gerektiği, Tanrı'nın isteği, geleceğimizin başarılı olması için, doğru adımlar atabilmesi için, hayatımıza iyiliklerin olması için birçok şeyi aslında kutsal kitap bize öğretiyor. Kutsal kitabın bağlamında okuduğumuz zaman, baktığımız zaman bu bize yardımcı olacak. Son olarak az önce senin de değindiğin gibi bir imanlılar topluluğuna, kiliseye katılmanız size bu anlamda özgürlük getirecektir.
0: Peki bu büyü yaptırma isteğine biz neden kapılıyoruz Nuh Bey? Birçok insanda bunu görüyoruz aslında. Farklı toplumlarda, kültürlerde bunu görüyoruz. Bu büyü yaptırma isteği temelde nereden geliyor?
1: Aslında birçok nedeni var. Korku da bir nedendir. Büyüye yönelmenin bir nedenidir. Kontrol arayışı, çaresizlik, örneğin sebepsiz görünen olumsuzluklar benim hayatımda birden çoğalmaya başladığında, ürediğinde ruhsal bir kaynağı olduğuna inanıyoruz bazılarımızda. Bu sebepsiz görünen olumsuzlukların bir ruhsal kaynağı olduğunu düşünüp büyüye yönelebiliyor insanlar. Ya da tıbbi çözüm bulunamayan bazı hastalıklar oluyor ve insanlar ne yapıyor? Buna alternatif bir çare olarak büyüye yönelebiliyor ya da bu tarz uygulamaları, ritüellere yönelebiliyor. Yardımı oradan almaya çalışabiliyor. Ya da kendisinin nazar, büyü olduğunu, ruhsal bir sorun yaşadığında bunu çözümü olarak neye yöneliyor? Büyüye yönelebiliyor ya da maddi zorluklar içerisinde kişi çaresiz kalabiliyor. Mesela iş bulamıyor, zenginleşmek istiyor ya da borçlarını kurtulmak istiyor borçlarından. Bir çaresizlik var. Böyle bir zamanda bu çaresizlik içerisinde büyüye yönelenler oluyor. Psikolojik ve duygusal olarak zor anlar yaşayan insanlar var. Bu aile içindeki problemler, karı koca ilişkisi, anne baba çocuk ilişkilerinde ya da kendi ilişkilerinde yaşanan, mesela karı sevgililer arasında yaşanan ilişkilerde bu tarz yaşadıkları psikolojik duygusal sorunlar onları daha çok büyüye yönlendirebiliyor. Ya da kontrolsüz güç arayışında da yöneldiğini görüyoruz insanların. Yani kıskançlık ve rekabet duygusunda başkalarına zarar vermek isteyebiliyor. Böyle bir zamanda büyüye yönelebiliyor. Kendi çıkarlarını arttırmak için karanlık güçlere başvurmak isteyen insanlar var. Sevmediği birine zarar vermek için büyüye yönelen insanlar var. Bir güç otoriteyle mesela onun üzerine etkilemek, etki yaratmak istiyor. Sevdiği birini kendine bağlamak istiyor. Mesela karşı taraf onunla ilgilenmiyor. O kişi kendisine bağlansın diye bağlama büyüsü yapıyor ya da sevdiği kişinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenince o ilişkiyi ayırmak için ayırma büyüsü gibi bu tarz yöntemlere insanlar yönelebiliyor. Ama bizler temel olarak kutsal kitap, Hristiyanlık bakışıyla bunu açıklamamız gerekiyorsa insanlar neden büyüye yöneliyor ya da biz niye büyüye yöneliyoruz dediğimiz zaman Tanrı'ya olan güven eksikliğinden. Yani Tanrı'ya tamamen, onu Tanrı'nın yapacağına inanmadığımız için, Tanrı'ya tamamen güven bilmediğimiz için başka bir güç arayışına yönlenebiliyoruz. Ya da bizim günahkar doğamızdan kaynaklanıyor. Aynı zamanda şeytan da, ben bunu biraz hassas bir şekilde söylüyorum. Şeytan da bazen bizi, bazen değil genellikle bizi gerçek güç, gerçek Tanrı'nın varlığından bizi uzaklaştırmak için bu tarz geleneklere, bu tarz ritüellere, bu tarz uygulamalara bizi bağımlı yapmak istiyor. Bu da o tarz yöntemlerden biridir diyebiliriz. Yani insanın kapılmasının nedeni, bu tarz şeylere kapılmasının nedeni ruhsal bir güç de arkasında var diyebiliriz.
0: İsa'da peki büyü karşıtlığını nasıl görüyoruz? Yani İsa'nın birçok mucize yaptığını biliyoruz. Ve hatta siz aslında şeyden de bahsettiniz ilk yarıda. Musa çeşitli belirtiler, harikalar yaptı o da. İsa tabii ki en üst düzeyde Tanrı olduğunu gösteren çeşitli mucizeler yaptı. Peki İsa'nın yaptığı şeyler büyü olarak tanımlanabilir mi? Yoksa yani o büyü karşıtlığını tam nasıl görüyoruz İsa'da? Ya
1: büyü aslında dediğimiz gibi başkalarına zarar veren, kontrol etmek isteyen, onların zayıf noktalarını kullanan ya da farklı bir güç altında onu zorla egemen olmaya çalışmak gibi bir anlamda bakarsak İsa'nın gücü insanları manipülasyondan gelmiyor ya da cinlerin gücüyle değil, tamamen tanrısal güçle, kendisindeki olan o tanrısal güçle yapıyor ve hiçbir zaman doğaüstü bir manipülasyon, büyü, ritüeli ya da başka bir karanlık yolla hareket etmediğini görüyoruz. Yani İsa Mesih'in yaptığı bütün mucizeler insanların yaşatmak için, onlara yaşam vermek için zorla değil, onlara saygı duyarak, onların karakterini, onların kararlarına saygı duyarak, gerçekten iyileşmek ister misin dediğinde o kişi istiyorsa onu iyileştiriyor. Ya da onların hayatında kötü ruhu kovarken gerçekten onları özgür kılmak için Tanrı'nın gücüyle yapıyor. Örneğin İsa Mesih'in şeytan onu çölde denediği zaman bakıyoruz mesela İsa Mesih tamamen Tanrı olarak Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın gücüne güvenerek yapıyor ve hiçbir şekilde şeytanın tekliflerini kabul etmiyor, reddettiğini görüyoruz. Ve bu büyü ve karanlık güçleri aslında karşı durduğunu gösteriyor. İsa Mesih'in hiçbir şekilde onunla bir bağlantısı olmadı, karşı durduğunu görüyoruz. Aynı zamanda İsa Mesih'in en çok yaptığı mucizelerden biri de kötü ruhları kovmak, cinleri kovmak. Çünkü bunların, bu karanlık güçler insanların üzerinde verdiği yıkım, o zararı İsa Mesih bildiği için ne yapıyor? Kötü ruhu, o kötü ruhun güçlerini insanlardan kovuyor. En çok yaptığı mucizeler arasında giriyor. Kötü ruhu kovmak da bu tanrısal güçle mümkün oluyor. Yani Tanrı'nın gücü bunu ancak kovabilir, o gücün etkisini kırabilir. Ve biz İsa'nın yaptığı öğretişlerde şunu da görüyoruz. Son olarak bunu da eklemek istiyorum. İsa Mesih insanlara karşı yapılan kötülük, hakaret, yanlışlar, aldatma, her türlü şey karşısında sevgi ve affetme yolunu öğretmiştir. Yani büyü ya da bu tarz şeylere yönelmek değil, tam tersine insanlara zarar vermeyen, onları kontrol etmeye çalışmayan ya da intikam almaya çalışmayan yollarla sevmek, onlara hizmet etmek, onları bağışlama konusunda öğretmiş. Düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. İnsanları duaya yönlendirerek bu sorunları Tanrı'ya yönlendirmesini ve ondan yardım almasını söylemiştir.
0: Evet, hatta bir yerde şey geldi aklım. Luka 11. bölümde İsa'nın cinleri kovduğunu görünce insanlar, bazı insanlar dedi ki işte cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlar. Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor diyorlar. Ve İsa da şöyle diyor. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir diyor İsa açık bir şekilde. Aslında burada bunun ayrımını yapıyor. Hiçbir şekilde herhangi bir büyü yapmadığını ya da karanlık güçlere dayanarak bunu yapmadığını söylüyor. Çünkü zaten onları kovuyor, onları def ediyor. Ve Tanrı'nın egemenliğini aslında o karanlığa bir ışık olarak İsa parlatıyor. Tanrı'nın egemenliğinin geldiğini bu şekilde ilan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Tatlılaşma, merhamet,
1: kutsal sevgi.
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar yeni bir programda birlikteyiz. Hristiyanlar olarak birden fazla Tanrı'ya mı tapınırız? Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ederler. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç Tanrı'ya inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi? Daha birçok konuda sizinle birlikte bu konuları konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
3: Hoş bulduk. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Burada olmaktan son derece sevinçliyim ve mutluyum.
2: Teşekkürler. Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve Murat Bağır'a sormak istediğiniz sorularınız da varsa ve konuşmamızı istediğiniz konular varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet. Murat'a hoş geldin dedik. Şimdi Murat, seni sorularla önce boğmadan biraz birkaç soru sormak istiyorum sana. Biraz kendinden bahseder misin? Murat Bağır kimdir ve Tanrı konusu öğretisiyle ilgili ne zamandan beri ilgileniyorsun? Ne zamandan beri araştırmacılık yapıyorsun? Biraz senin hikayeni dinlesin dinleyicilerimiz. Sonra sorularıma geçeceğim.
3: Memnuniyetle tabii ki. Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğup büyüdüm. Hayatımın çoğu yıllarını İstanbul'da geçirdim. Üniversiteyi de İstanbul'da okudum. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. Birkaç yıl makine mühendisliği konusunda da çalıştım ama ondan sonra daha çok eğitim sektörüne geçtim. Eğitim sektöründe çalışıyorum. 1992 yılının sonunda İsa Mesih'e iman ettim ve o İman ettiğim ilk andan beri aslında Tanrı'yı tanımak konusunda ilgileniyorum. Tanrı'yı tanımaya, anlamaya, öğrenmeye çalışıyorum. O yıllardan beri sürekli seminerlere katıldım, değişik seminerlere katıldım. Fakat bununla kalmadım. Aynı zamanda teoloji konusunda iki tane master yaptım. Bir sosyal bilimler masterı pratik teoloji konusunda ve daha sonra ilahiyat pratik teoloji konusunda ilahiyat master yaptım. Aynı zamanda bu konularda çeşitli makaleler yazıyorum. Kitap, şu anda yazdığım bir kitap var. Araştırma yapmayı seviyorum, araştırıyorum. Çeşitli sorular aklıma geldiğinde onlara cevaplar bulmaya çalışıyorum. İnsanların karşılaştığı, günlük hayatta karşılaştığı teolojik sorunlara cevaplar bulmaya çalışıyorum. Etik konusunda ilgileniyorum. Etikle ilgili konuları araştırıyorum, cevap veriyorum. Yani uzun bir süredir bu konularla ilgileniyorum, çalışıyorum, kafa yoruyorum ve bundan gerçekten çok zevk alıyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz kendinden bizlere bahsettiğin için. Bugün tabii ki senin araştırma konunla alakalı ilk konumuz Tanrı'nın doğası, yani Tanrı'nın varlığı. Kutsal kitap bize bu konularda ne diyor? Mesela ben birkaç şey sorayım. Onun isimleri var mı? İradesi nasıldır? Yani Rabbimizin kişiliği kutsal kitaba göre nasıldı? Bugün bunlardan aslında sormak istiyorum. İstersen sen istediğin yerden başlayabilirsin.
3: Teşekkür ederim. Tanrı'yı, tapındığımız Tanrı'yı tanımak önemli. Çünkü bilmediğimiz bir Tanrı'ya değil de bildiğimiz bir Tanrı'yı tanımak, onun kişiliğini bilmek biz insanlar için önemli bir şey. Tanrı bir çok uzakta, bizde çok uzakta olan, bizimle ilgilenmeyen bir Tanrı değil. Bir enerji de değil. Hani her şey yaratıldı ama sanki bir enerjinin kendi kendiliğine her şeyi yaratmış olduğunu düşünen insanlar da var. Hayır, Tanrı bir kişidir. Yani Tanrı bir kişidir. O kişiyi tanımak, Tanrı kendisinin tanınmasından zevk alır. İnsanlar, yarattığı insanların kendisini tanıması olmasını ister. Bu açıdan Tanrı'yı tanımak hem bizler için bize zevk verir, hem de Tanrı'nın da hoşlandığı, istediği bir şeydir. Tanrı bir kişidir. Neden? Bir kişinin bir kişi olması için, yani biz insanlarız, her birimizin bir kişiliği var, her birimiz bir kişidir. Nedir bu bizi kişi yapan şeyler? Kendi bilincimiz var. İşte özgürüz, kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Duygularımız var. Aynı zamanda birbirimizle iletişim kuruyoruz. Tanrı da böyle birisi, yani Tanrı da bir kişidir. Tanrı'nın da kendi bilinci var. Kendi kararlarını kendisi verir, özgürdür. Tanrı'nın da duyguları var. Aynı zamanda yaratıklarıyla biz insanlarla ilişki kuruyor, iletişim kuruyor. Dolayısıyla Tanrı bir kişidir. Her şeyden önce Tanrı'nın bilincinin var olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kutsal kitap da bunu görüyoruz. Tanrı kendisine ben diyen bir Tanrı. Yani birisi kendisine ben diyorsa demek ki kendi varlığının bilincinde. Ve Tanrı da kendisine ben dediği için kendi varlığının bilincindedir. Tanrı'nın bir ismi vardır. Yani hepimizin bir ismi var kişi olarak, değil mi? İşte benim adım Murat. Ama Tanrı'nın da bir ismi var. Bunu nereden görüyoruz? Yine kutsal kitaptan görüyoruz. Kutsal kitapta eski ayette Mısır'dan çıkış bölümüne baktığımızda Tanrı Musa'ya göründüğünde kendi ismini söylüyor. Musa, hatırlarsınız, Musa Horev Dağı'nda sürülerini güderken yanan çalı şeklinde bir şey gördü. Ve ona doğru yaklaştı, bu nedir diye. O yanan çalı içerisinde Tanrı Musa'ya göründü ve seslendi. Ve onunla, Musa ile konuştu. Ve Musa'ya Firavun'a gitmesi ve oradaki köle olan İsrail halkını serbest bırakması gerektiğini Musa'nın Firavun'a söylemesini istedi. Fakat bu arada Musa şunu dedi Tanrı'ya. Ben kimin ki Firavun'a gideceğim de, ben bir çobanım, burada çobanlık yapıyorum. Ben kimin ki Firavun'a gideceğim de, Firavun'un karşısına çıkacağım da işte bu İsrail halkını bu kölelikten bırak gitsinler diyeceğim. O zaman hani bunu kendi İsraillere söylediğinde, kendi kardeşlerinde bunu söylediğinde söylemeyecekler mi, sormayacaklar mı? Yani seni gönderen bu Tanrı kimdir diye, onun ismi var mıdır diye. O zaman Tanrı Musa'ya şöyle dedi, onlara de ki benim ismim ben benim, ben olanım. Yani Tanrı kendisinin isminin ben olan olduğunu Musa'ya söyledi. Bazen tabii bu Tanrı'nın özel ismidir. Yani bazen biz hani Tanrı diyoruz, Tanrı ismi genel bir kavramdır. Mesela işte ben bir adamım veya ben bir erkeğim, bunlar genel isimler. Mesela ülkemizde, bizim dilimizde işte Allah diyoruz veya Tanrı diyoruz. Hani bunlar genel isimler. Ama ben benim özel bir isimdir. Yani işte benim adım Murat olduğu gibi Tanrı'nın ismi de ben benim, ben olanım. Kutsal kitapta daha çok eski ayette özellikle Yahudiler Tanrı'nın ismini, özel ismini söylemeyi çekindikleri için onun yerine daha çok başka bir isim koymuşlardır. Adonai, yani Rab demek. Yani ülkemizde de Allah için Rab ismi kullanılır. Adonai ismi kullanılır. Türkçe kutsal kitaba geçtiğinde bu Rab olarak çevirmiştir. Eski ayette daha çok büyük harflerle yazılan Rab kelimesi aslında Yahve kelimesini, yani Yahve kelimesi bu ben olan kelimesinden türetilen odur anlamına gelen, öyle olduğu, dil bilimcilere göre öyle olduğu düşünülen bir kelimedir. Yani İsrailliler Tanrı'ya özel ismi olarak odur anlamına gelen Yahve ismiyle seslenirler.
2: Burada ben bir soru sormak istiyorum. Eski anlaşmada da görüyoruz ve şu anda da öyle dediniz. Adonai ismini kullanırlar. Diğer isimleri kullanmıyorlar sanırım, değil mi? Hep Adonai. Bunun bir tarihsel bir açıklaması var mı? Ya da kutsal bir açıklaması, mesela bunu yapıyoruz çünkü bundan dolayıdır. Yani hep Adonai kullanıyorlar değil mi Yahudiler yani? Yoksa mesela Yahve ismini çok sık kullanıyorlar mı? Kullanmıyorsalar neden kullanmıyorlar?
3: Şimdi eski antlaşmada Adonai kelimesi dışında Tanrı için kullanılan başka isimler de var. Mesela Elohim. Elohim kelimesi de yine El Loa kelimesinin çoğuludur. Bazı dil bilimcilere göre Arapçadaki Allah kelimesi de bu Eloa kelimesinden türetilmiştir. Ama genel bir kelimedir. Yani Tanrı kelimesidir. Elohim de Tanrı kelimesidir. Yani özel bir isim değildir. Eski antlaşmaya baktığımızda Elohim kelimesi, yani Tanrı'nın için çok sık kullanıldığını görüyoruz. Yine Adonai kelimesinin, Rab kelimesinin çok sık kullanıldığını görüyoruz. Ama onun dışında Tanrı için kullanılan başka isimler de var. Mesela El Shaddai, güçlü Tanrı demek. İşte Yahve Yire, Rab sağlar, yani ihtiyacımız olanı sağlar. Gerçekten çünkü Rab sağlayan Tanrı'dır. Yani neyimiz varsa her şey Rab'dan gelir. Biraz önce El Shaddai'dan bahsettik. Güçlü Tanrı, yani güçlü Tanrı. Çünkü her şeyi yaratan, devam ettiren Tanrı güçlü bir Tanrı'dır gibi. Mesela Yahve Rafa, şifa veren Rab. Gerçekten bizi iyileştiren, bize şifa veren Rab'dır. Yahve Mekaddeş, mesela kutsal kılan Rab. Kutsal, çünkü kutsal, kutsallığın kaynağı Tanrı. Biz kendi kendimize kutsal olamayız. Bizi ancak Tanrı kutsal kılabilir. Yahve Şalom, Rab esenliktir. Yani Rab'ın varlığının olduğu yerde esenlik olur, barış olur. Esenliğin kaynağı Rab'dir. Yahve Şalom, Rab esenliktir. Yahve Sitkenu, Rab doğruluğumuzdur. Çünkü doğruluğun kaynağı Rab'dır. Yani Rab'bin sözlerine bağlı kaldığımızda, Rab bizi doğru kıldığında biz doğru olabiliyoruz. Diğer bir örnek El Roi, beni gören Tanrı. Tanrı herkesi görür. Yani içimizi dışımızı herkesi gören bir Tanrı El Roi. Yani bunun gibi eski ayette kullanılan başka, Tanrı için kullanılan birçok isim olduğunu görüyoruz.
2: Bir konuya daha geçmek istiyorum Murat. Tanrı'nın özgürlüğü hakkında bahsettin. Yani dedin ki Tanrı özgürdür, kendi kararını kendisi verir. Yani notlarıma baktım, bağımsızdır, iradesi vardır. Yani eminim Tanrı'nın iradeleri falan vardır da. Burada ben bir soru daha sormak istiyorum. Tanrı tüm kararlarını özgürce verir değil mi? Yani bu konuda hakkında kutsal kitapta da bunları görebiliyor muyuz? Biraz bu konuda biraz bizlere, dinleyicilerimize, Radyo Manata dinleyicilerimize bahseder misin?
3: Evet, biraz önce söylediğim gibi bir kişinin kişi olabilmesi için kendi kararlarını kendisi verebilmesi lazım. Özgür olabilmesi lazım. Tanrı, yani her şeyi yaratan, her şeyi yoktan var eden, her şeyi devam ettiren Tanrı, yetkin bir Tanrı olarak tabii ki hayli hayli özgür ve bağımsız olması lazım. Dolayısıyla Tanrı'nın bir iradesi vardır. Yani Tanrı kişi olarak iradesi vardır ve iradesini kullanır. Tanrı'nın istekleri vardır ve bağımsız olarak bu isteklerini kendi iradesiyle kullanır. Kutsal kitaptan bunu görüyoruz. Evet, mesela 135. mezmura baktığımızda eski ayette 6. ayette mezmur yazarı şunu söyler. Rab ne isterse yapar. Göklerde, yeryüzünde, denizlerde, bütün derinliklerde. Yani tüm yaratılış içerisinde Rab ne isterse onu yapar. Buna gücü de vardır, iradesi de vardır. Kutsal kitapta bunu görüyoruz. Mesela yeni antlaşmadan bir örnek vereyim bu sefer. Efesler bölümünde, 1. bölümde 11. ayete baktığımızda şunu okuyoruz. Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Yani her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı, kendi başkasının isteğine göre değil, kendi isteği doğrultusunda ve buna iradesi var, bunu isteyebilen bir Tanrı. O zaman bu kişidir. Yani bu bir kişi, kişinin kendi istekleri varsa ve kendi istekleri doğrultusunda iradesini kullanabiliyorsa bu kişidir. Dolayısıyla Tanrı bir kişidir. Fakat şöyle bir şey var. Biz insanlar zayıf insanlarız. Yani Tanrı'nın kişiliği insanın kişiliğiyle karıştırmamak lazım. Yani ben Murat olarak bazen bir şeyler isteyebilirim. Bazen kendi karakterime aykırı şeyler de yapabilirim. Çünkü zayıfım, insanım. Ama Tanrı mükemmel bir Tanrı. Yetkin bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Tanrı kendi doğasına uygun olan şeyleri isteyebilir, ister ve yapar. Yani kendi doğasına aykırı bir şekilde bir şeyler istemez ve yapmaz. Ve Tanrı'nın doğası, Tanrı'nın iradesi de her zaman iyi olan yöndedir. Çünkü Tanrı mükemmel bir Tanrı'dır. Kutsal olan, doğru olan, adil olan, iyi olan bir Tanrı'dır. Tanrı'nın doğası öyledir. İlerideki konulara bu konularda biraz daha bakacağız. Ama şimdilik bunu söylemekle yetinelim. Dolayısıyla Tanrı kendi iradesini öyle kapriste insanlar gibi kullanmaz. Hani canım bunu istedi, bunu yapayım. Biraz sonra canım bunu istedi, bunu yapayım. Olmaz. Yani Tanrı yetkin bir Tanrı. Tanrı, yani mükemmel bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Kendi doğasına uygun olarak hareket eden, isteyen, iradesini kullanan bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Mesela Romalılar 12, yeni ayette, yeni antlaşmada Romalılar 12. bölümde 2. ayette bunu görüyoruz. Şöyle söylüyor: bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesini değişin. Yani burada okuduğumuz gibi Tanrı'nın isteği nedir? İyidir, beğenilirdir ve yetkindir. Yani mükemmeldir.
2: Evet Murat, şimdi burada birazcık bir mola verelim. Ondan sonra ikinci bölümde Tanrı'nın iradesi hakkında iki açıdan değerlendirmekten bahsettin. Bağımsızdır ve değişmez. İkinci bölümde de aradan sonra bu konu hakkında konuşursak belki daha iyi olur. Sevgili dinleyicilerimiz, bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar Murat Bağır'la birlikte burada olacağız.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yine tekrar birlikteyiz. Bir ara vermiştik. Tanrı Öğretisi programı devam ediyor. Sevgili Murat Bağır'la beraberiz. İlk bölümde bağımsızdır, değişmez dedi. Tanrı iradesini iki açıdan değerlendirmek gerektiğini bahsetmiştin sevgili Murat. Biraz bundan bize bahsedebilir misin?
5: Tabii Tanrı iradesini şu açılardan değerlendirmek gerekiyor. Yani Tanrı iradesi bağımsızdır ve değişmez. Ama buna değinmeden önce şunu hatırlatmak isterim. Tanrı'nın iradesi her şeyi yaratmadan önce, yani Tanrı'nın isteği her şeyi yaratmadan önce zaten ezeli, ebedi bir isteği vardır, bir iradesi vardır. Biz buna Tanrı'nın mutlak iradesi isteği diyebiliriz. İkincisi ise tabii Tanrı yaratılışı yarattı, yani insanları yarattı, bir yaratılış düzeni kuruldu. İnsanlar tabii ki sonra günaha düştü, günahın neticeleri oldu. Günahın neticesinde tabii Tanrı insanı yaratırken kendi benzerliğini yarattı. İnsanın da bir özgür iradesi vardı. Tabii insanın özgür iradesi Tanrı ile karşılaştırılacak kadar büyük bir irade değil. İnsanın sınırları yani belli bir sınırı var. Tanrı'nın sınırı yok. Yani Tanrı'nın özgür iradesinin sınırı yok. Ama insanın yapabileceği, yani iradesini kullanabileceği şeyler sınırlı. Fakat günahlı insanın da tabii ki yine özgür iradesini kullandığı durumlar var. Yaratılışın içinde olan şeyler var. Duanın içinde olan şeyler var. Dolayısıyla Tanrı bu insanın iradesine de saygı duyuyor. Yani tamamen onu robot gibi bir şeye zorlamıyor. İnsanlar iradeleri gereği belli kararlar verebiliyor. Kendi sınırları içerisinde tabii ki günahlı dualarıyla belli kararlar verebiliyor. Tanrı insanların iradelerini yok saymıyor. Ama Tanrı tüm bu yaratılış içerisinde, tüm bunlar içerisinde, bu olan olaylar içerisinde iradesiyle etkin ve bu olan olaylar ne kadar da Tanrı'nın iradesine karşı da olsa, Tanrı'nın isteğine uygun olmasa da neticede Tanrı'nın ezeli isteği, iradesi, yani o mutlak iradesi yerine gelecektir. Dolayısıyla yani bunu unutmamamız lazım. Biz insanlar özgürce karar verebiliyoruz ama Tanrı'nın nihai, ezeli, ebedi, mutlak iradesini değiştiremiyoruz ve Tanrı bir şekilde biz ne kararlar verirsek verelim, Tanrı kendi tasarılarını başlangıçta belirlediği tasarılarını yerine getirecektir. Çünkü Tanrı bağımsızdır. Tanrı gerçekten tüm güç ve egemenlik onundur ve dolayısıyla yaratılıştaki bir öğenin, bir insanın veya başka bir şeyin bir şeye bağımlı değildir. Tanrı kendi kendisine bağımsızdır. Kendi kendine yeterlidir. Ve tüm güç ve egemenlik Tanrı'ya aittir. Ve Tanrı insanları, yaratılışı yalnızlık hissi duyduğu için yaratmamıştır. tam tersine kendi yüceliği için yaratmıştır. Bunu kutsal kitaptan görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Yani Tanrı bizleri, insanları yaratmak zorunda değildi. Eski ayette Yeşaya bölümünde, 43. bölümde 7. ayette bunu söylüyor. Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim, adımla çağrılan herkesi, evet oluşturduğum herkesi getirin diyeceğim. Yani Tanrı insanları yaratılışı kendi yüceliği için yarattı. İnsanlara ihtiyaç duyduğu için değil, onlara bağımlı olduğu için değil ama kendi yüceliği için, sevgisinden kaynaklanan, o gerçekten bizi sevdiği için, o yüceliğini gerçekten bize göstermek için, sevgisini bize göstermek için Tanrı insanları yarattı. Dolayısıyla Tanrı hiç yaratılışın hiçbir öğesine, insan olsun, insan olmasın, hiçbir öğesine bağımlı değildir, bağımsızdır. Tanrı kendi kendine yeterli bir Tanrı'dır. Bununla birlikte Tanrı'nın iradesi değişmez. Yani Tanrı'nın varlığı, mükemmelliği, kişiliği, karakteri değişmez. Farklı durumlarda farklı, bazen Tanrı farklı hareket edebilir. Yani biraz önce bahsettiğim gibi, çünkü yaratılış içerisinde insanların farklı durumları olabilir. İnsanlar günah işleyebilir, sonra tövbe edebilir, Tanrı'ya dönebilir veya başka şeyler yapabilir. Tanrı'nın isteğine uygun hareket edebilir, aykırı hareket edebilir. Fakat tüm bunların içerisinde Tanrı iyilik için etkindir. Ama Tanrı'nın iyiliğini belki tabii ki biz kendi anlayışımızla bunu tam olarak anlayamıyoruz. Bazen Tanrı'nın yani olan şeyler ve yaşadığımız şeyler tam tanımlayamıyoruz ama sonuçta Tanrı'nın iyiliği, yani nihai hedefi, Tanrı'nın nihai hedefi iyidir ve Tanrı nihai hedefini, yani nihai tasarlarını tüm bu olaylar içinden geçerek gerçekleştirecektir. Çünkü Malaki bölümünde, eski ayette Malaki bölümünde 3. bölümde 6. ayette şunu okuyoruz: ben Rabbim değişmem. Evet, ben Rabbim değişmem. Yani Tanrı'nın tasarları, nihai tasarları, mutlak tasarları değişmez. Karakteri değişmez. Yine mezmurcu 33. mezmurda 11. ayette bunun altını çiziyor. Ama Rabbim planları sonsuza dek sürer. Yüreğindeki tasarlar kuşaklar boyunca değişmez. Yine sayılar bölümünde yine güzel bir ayet, güzel bir örnek, 23. bölümde 19. ayet. Tanrı insan değil ki yalan söylesin, insan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? Yani Tanrı bizim gibi değil. Bizler insanız, zayıfız. Bazen söz veriyoruz, sözümüzü tutmuyoruz. Bazen yalan söylüyoruz, yani düşüncelerimizi değiştiriyoruz ama Tanrı'nın tasarları değişmez. Ve Tanrı'nın tasarları her zaman mükemmeldir ve iyidir. Ve nihai olarak tasarlarını çağın sonunda, yani bütün bu yaşamın sonunda gerçekleştirecektir. Ve o tasarlar doğrultusunda Tanrı iyi olarak tüm olaylarda, yaşadığımız her olayda etkindir. Bunun dışında Tanrı'nın kişi olduğunu şu iki noktadan da görebiliyoruz. Çünkü Tanrı yaratıklarıyla ilişki kuruyor. Yani Tanrı uzakta bir Tanrı değil. Tanrı tamam dünyayı yarattı, insanları yarattı ama böyle gerip çekilen, uzakta duran bir deistik Tanrı değil. Tanrı yaşamın içerisinde yaratıkları ilişki kuruyor. Ta kutsal kitabın en başında aslında bunu görüyoruz. Yaratılış 3'te Tanrı'nın Adem bahçesine indiğini ve Adem ve Havva'yla konuştuğunu görüyoruz. Tanrı'nın yani insanlara yaklaştığını görüyoruz. Tanrı kendisi geldi. Yani insanların olduğu yere geldi ve onlarla konuştu. Fakat bazen biz Tanrı'yı şöyle düşünüyoruz. Hani hem uzakta düşünüyoruz hem de bir aynı zamanda bir banka gibi görüyoruz. Yani işte Tanrı'ya dua ettiğimizde Tanrı bana şunu ver, Tanrı bana şöyle yap, hayatımda şu olsun, bu olsun. Yani Tanrı bir obje değil ki. Tanrı bir kişidir ve her şeyi yaratan mükemmel bir kişidir. Yani böyle bir kişiye, yani bizi yaratan Tanrı'ya bir obje gibi yaklaşamayız. Bu saygısızca bir yaklaşımdır. Yani Tanrı bizim emir erimiz değildir. biz Tanrı'nın kullarıyız, çocuklarıyız. Yani biz kim oluyoruz Tanrı'ya bu şekilde yaklaşabiliyoruz? Yani kişi olarak Tanrı'ya saygı göstermemiz lazım. Ve Tanrı insanları sever. Tanrı insanları seven bir Tanrı'dır. Ama biz de Tanrı'ya saygıyla yaklaşmamız lazım. Dolayısıyla bizi sevdiği için bizimle ilişki kuran, bize yakın olan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Ve ilişki kurduğu için de zaten bir kişi olduğunu da yine görebiliyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda Tanrı'nın, İsa Mesih de Tanrı'nın sözünün beden aldığını, dünyamıza geldiğini, aramızda yaşadığını, bizim için çarmıha gittiğini, bizim suçlarımızı, günahlarımızı çarmıhta yüklendiğini, bizim yerimize kurban olarak kendi kanını akıtarak, çarmıhta kendi canını vererek, ölerek bizim günahlarımızı yüklendiğini, bedelini ödediğini görüyoruz. Ama üçüncü gün ölümü yenip dirildi, zaferi kazandı. Artık günahlarımızın bedeli ödenmiştir. Yani bizi artık ona iman eden insanlar için bir aklanma fırsatı olmuştur. Dolayısıyla Tanrı bizi sevdiği için aramıza geldi. Aramızda yaşadı. Bizim gibi, bizler gibi insan oldu. Yani bizi uzak bir Tanrı değil, bizi seven bir Tanrı, yaratıklarıyla ilişki kuran bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu Tanrı aynı zamanda duyguları olan bir Tanrı. Yani bir enerji değil, bir obje değil, bu bir kişidir. Dolayısıyla kişinin duyguları vardır. Nasıl insanların duyguları varsa Tanrı'nın da duyguları var. Tanrı sevinir, Tanrı kederlenir, öfkelenir, acır, merhamet eder, sevgi gösterir. Kutsal kitaptan bunun örneklerini görüyoruz. Mesela Yeşaya 62. bölüm 5. ayette bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da seninle öyle evlenecek. Güve gelinle nasıl sevinirse Tanrı da seninle öyle sevinecek. Yani Tanrı çocuklarıyla sevinen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Mesela başka bir örnek Mezmur 78. 40. ayette çölde kaç kez ona baş kaldırdılar, ıssız yerlerde onu gücendirdiler. Yani İsraillilerin Tanrı'yı gücendirdiğini, Tanrı'nın gücendiğini görüyoruz. Evliye 103. mezmurda 13. ayette bir baba çocuklarını nasıl seveceğin davranırsa Rab de kendisinden korkanlara öyle seveceğin davranır. Yani Tanrı'nın duyguları olduğunu görüyoruz. Duyguları olması demek bir kişinin duyguları vardır. Yani bir objenin, bir maddenin, bir enerjinin duyguları yoktur. Dolayısıyla Tanrı bir kişidir. Kendi bilincinin farkındadır. Özgürdür. İradesi vardır. İradesini kullanabilir. Diğer kişilerle iletişim kurabilir. Ve aynı zamanda duyguları vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın bir kişi olduğunu Kutsal Kitap net olarak bize gösteriyor.
4: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle duyguları konusunda ben çok etkilendim ve çok teşvik aldım Murat. Çok sağ ol bu kadar detaylı bilgi verdiğin için. İşte en çok sorulan sorulardan biri var aslında. Bunu atlamadan geçmek istemiyorum. Tanrı bir karar verirse fikrinden vazgeçmez dedin. Yani yani sabittir dedin. Doğru anlıyorum değil mi? Yani hiç Kutsal Kitap'ta Tanrı karar verip kararını değiştirdiği bir yer görüyor muyuz eski anlaşmada? Böyle bir şey var mı?
5: Yani biraz önce açıkladığım şey biraz daha detaya inmek gerekirse Tanrı'nın mutlak iradesi değişmez. Ama şunu söyleyeyim, Tanrı yaratılış içerisinde de etkindir ve nihai tasarısına yönelik olarak etkindir. Ama insanların özgür iradesine de saygı duyar. Diyelim ki insanlar günah işlediğinde tabii Tanrı insanların günah işlemesini istemez. Ama insanlar günah işlediğinde tabii ki bu Tanrı'nın isteği değildir ve bir şekilde hem tarih içerisinde tabii ki bir normal yaratılışın içerisinde Tanrı onları yargılayabilir. Mesela eski antlaşmada baktığımızda Tanrı Yunus peygamberi Ninova'ya gönderdi. Dedi ki git onları uyar. Çünkü ben onları yargılayacağım. Çünkü günahları çoğaldı, çok arttı. Eğer tövbe etmezlerse onları yargılayacağım. Şimdi burada Tanrı'nın kararının ne olduğunu görüyoruz. Nineve halkını yargılamak günahlarından dolayı. Ama Tanrı'nın isteği nedir? İyidir. Ne dedik? Tanrı'nın isteği her zaman iyidir. Çünkü Nineve halkının için isteği nedir? Nineve halkının onları yargılamak değil, aslında tövbe etmeleri ve Tanrı'ya dönmeleridir. İsteği budur. Yunus peygamber tabii ki kaçtığını okuyoruz ama daha sonra yine bir şekilde Tanrı onu Ninova'ya gönderdi. Ve Ninova'ya gittiğinde Tanrı'nın yargısını Ninova halkına bildirdiğinde ne yapıyoruz? Kutsal kitaptan okuyoruz. Ninova halkı Yunus'un bildirisini kabul etti ve tüm halk tövbe etti. Günahlarından tövbe ettiler ve Tanrı'ya döndüler. Tanrı da onları yargılamaktan vazgeçti. Şimdi şunu demek istiyorum. Hayat içerisinde çeşitli olaylar var hani. Ama bu olaylar Tanrı'nın nihai hedefini değiştirmiyor. Yani ezeli ebedi tasarısını, çağların sonundaki tasarısını geliştirmiyor. Biz ne karar verirsek verelim, karar vermekte özgürüz. Ama bizim özgürlüğümüz, bizim kararlarımız ne olursa olsun Tanrı'nın nihai hedefini değiştirmiyor. Tanrı her şeyi zaten önceden biliyor. Hani ama önceden bilmesi bizim kararlarımıza yani kendi isteğini empoze etmesi anlamına gelmiyor. Biz her şeyi yapabiliriz. Böyle de yapsam, öyle de yapsam neticede Tanrı'nın tasarısını değiştiremiyorum. Tanrı tasarısını, kendi tasarısını gerçekleştirebilecek güçtedir. Ve bilgidedir, hikmettedir. Ben ne yaparsam yapayım, Tanrı bunları bilmesine rağmen tabii ki her türlü insanların her türlü kararlarına ne olursa olsun Tanrı tasarısını, kendi tasarısını bir şekilde gerçekleştirebilecek güçte ve bilgidedir. Dolayısıyla bu Ninova halkına tekrar döndüğümüzde Tanrı'nın isteği onların zaten tövbe etmesiydi. Yani Tanrı onları yargılayacağım dedi ama Tanrı'nın esas iyi olan isteği onların tövbe etmesi ve Tanrı'ya dönmeleridir. O zaman onlar tövbe edip Tanrı'ya döndüklerinde zaten yargılamadan vazgeçti. Ama daha sonra yani kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum ama 100 yıllar sonra, belki 100 yıl, 200 yıl sonra Ninova halkı tekrar günahlı yaşamlarına döndüler. Tekrar günah işlemeye başladılar, devam ettiler. Ve Tanrı o zaman onları yargıladı. Dolayısıyla yani bazen biz dua ediyoruz. Tabii ki o zaman dua etmemizin bir anlamı kalmaz. Yani Tanrı bir şeye karar verdiyse, hiçbir şey değişmeyecekse dua etmemizin anlamı yok. O zaman Tanrı aslında bizim önüne gelip onunla iletişim kurmamızı istiyor. Biz dua ettiğimizde bizim dualarımızın bir şeyi, yani Tanrı'nın isteğine uygunsa, çünkü Tanrı'nın isteği iyidir. Onun isteğine uygunsa ve Tanrı tabii ki özgürdür. Yani bu demek değildir. Yani ben Tanrı'yı yönetmiyorum. Ben dua ediyorum ama Tanrı'nın kendi kararıdır. Benim dualarımın cevap vermek, vermemek veya nasıl şekilde cevap vereceği Tanrı'nın kendi kararıdır. Çünkü Tanrı özgürdür. Ve onun kendi hikmetine, kendi doğasına, kendi karakterine uygun şekilde karşılık verir. Yani ben Tanrı'yı yönetmiyorum. O Tanrı olan o. Ben kulum sadece. Ben bir Tanrı'nın yarattığı kişiyim. Ama şunu bilmemiz lazım kesinlikle. Tanrı ne karar verirse versin, ne karşılık verirse versin iyidir. Ve nihai hedefine, mutlak hedefine uygundur. Bazen biz istediğimiz şeyleri almayabiliriz. Yani duada istediğimiz şeylerin karşılığı olmayabilir. Yani bu olabilir ama bunun içi de bu benim belirleyebileceğim şey Tanrı'nın kendi belirleyebileceği, kendi hikmetine göre, kendi iyi amaçlarına göre, kendi tasarlarına göre belirleyebileceği bir şeydir. Ama şundan emin olmalıyız ki Tanrı her zaman iyilik için etkindir.
4: Evet, çok teşekkür ediyorum bize vermiş olduğun bu bilgilerden dolayı. programımızı burada bitirmemiz gerekiyor ve şimdi Tanrı'nın Duası ikinci programda biz tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gerçekten Murat araştırmacı yazar Murat Bağır'dan bugün çok şeyler öğrendik. Sevgili Radyo Marata dinleyicileri, yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Tekrardan sevgili hocamıza, öğretmenimize Murat Bağır'a teşekkür ediyoruz. Teşekkürler misafirimiz olduğunuz için.
5: Ben çok teşekkür ederim. Bizi özellikle dinleyen dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. İyi zamanlar, iyi haftalar diliyorum.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanı

kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok inanç ve kültürü kucaklamıştır. Biz bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl var olduğunu ve nasıl günümüze dek ulaştığını konuşuyor olacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Yorgunum. Uzak bir yerden geliyorum.
0: Evet, hoş geldiniz. Bugün Anadolu'da kilise babalarıyla ilgili konuşacağız. 2. yüzyıl ve 4. yüzyıl arasında kilise babaları devrini görüyoruz. İlk olarak aslında kilise babası ne demek diye sormak istiyorum Behnam Bey.
1: Çok önemli bir konu. Kilise babaları, kilise tarihinde gerçekten önemli rol oynadılar. Az önce söylediğiniz gibi 2. ile 4. yüzyıl dilimi içinde kilise babaları, yani önder. Kilise babası biraz garip ama öyle diyorlar. Fakat önder demektir. Kilise önderleri, kilise ilahiçileriydi. Elçilerden sonra, İsa Mesih'in elçilerinden sonra kilise tarihinde önemli rol oynadılar. Kutsal kitabı yorumladılar. Sapkınlıklara karşı, yani inanca gelen sapkınlıklara karşı mücadele ettiler, kitapları yazdılar ve çok önemli hizmetlerde bulundular.
0: Evet, peki herkes kilise babası olabilir mi? Yani kilise babası diyebilmek için ne yapmış olması lazım?
1: Yani olabilir herkes. Bu bir Rab'bin lütfudur. Eğer Rab o lütfederse bir kişiye, sıradan bir imanlıya, eğer Rab lütfederse o kişi kendini yetiştirirse ve kilise içinde önemli noktalarda hizmet ederse ve Rab ona bilgelik vererek yeni yeni kitaplar, yeni yeni teolojiler üretirse kilise babasıdır. Yani önderdir. Aslında önder demektir.
0: Anladım. Tabii ki tarihe baktığımızda birçok kilise babası var ki imanları için öldürülmüş: Ignatius, Polikarp, Antakyalı, Teofilos, Sardisli, Meliton, İrenius gibi. Kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl öldüler? Kimlerdi bunlar?
1: Yani Rab İsa dedi ki, çok net söyledi: eğer biri benim ardımca gelirse haçını taşıyacak. Haç her zaman ölüme hazır olmaktır. Rab'in çocuğu, yani bir Hristiyan, her zaman sağa sola gitmeye hazır. Her zaman üç şeye hazır olmalıdır bir Hristiyan. Müjdeyi anlatan bir Hristiyan. Her an ölüme hazır olmalı. Yani şehit olmaya hazır olmalı. Her an başka bir yere taşımaya hazır olmalı. Rab çağıracaksa benim müjdemi ilet oraya. Gitmeye hazır olmalıdır. Bu nedenle şehitlik önemli bir noktadır Hristiyan hayatında. Ve ilk 4. yüzyıla kadar çok şehit verdi. Ama tarih bunu gösteriyor. Tarih boyunca en çok şehit veren kilise tarihidir. Bugün bile, 20. yüzyılda bile çok şehitler verdiler. Ve bunlar seve seve kanlarının dökülmesine. Ve Kabrianus diyor ki, ne diyor biliyor musun? Diyor ki şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesi için, kilisenin bereketlenmesi için. Örneğin kaç yıl önce, o 12 yıl önce, belki daha fazla, Malatya'da üç kardeşimiz şehit edildi, değil mi?
0: Evet.
1: Ve şehit edildiği an, duyduğum an Rab dedim, bu olay kilisenin büyümesi için, canlanması için olsun. Çok insanın kiliseden ayrılması için değil diye dua ettim. Ama hamdolsun o kardeşlerimizin şehit edilmesi kiliseyi birleştirdi, kiliseyi güçlendirdi.
0: Evet. Peki bu kilise babaları nasıl öldüler? Biraz bilgi verebilir misiniz öğrenmek isteyenler için?
1: Yani ilk 3. 4. yüzyıla kadar anlatamayacak kadar zorluklarla, yani Romalı devriydi. Romalılar, Nerolar döneminde bazıları, örneğin mesela atıyorum ki Ignatius diye bir işi var. Değil mi? Ignatius Antakya'daydı ve Patrik'ti. Çok güzel, çok inanlı bir önderdi. Onu yakaladılar. Zincirlerle Antakya'dan yürüterek Roma'ya götürdüler. Bir şenlik vardı ve onu aslanlara atacaklar diye. Ama bu Allah'ın adamı ölüme bile bile gideceğini bildiği için yolda 7 mektup yazdı kiliselere. 7 mektup, yani İncil'de olmayan 7 mektup yazdı ve teşvik etti insanları. Ve Roma'ya verdiler, arene koydular, aslanları attılar. Aslanlar onu parçaladı ama o bütün arenedeki insanları böyle elini uzatarak kutsadı, bereketledi ve öldü.
0: Evet.
1: Yani başka bir işi var, örneğin Polikarp. Bu dediğimiz Ignatius, kendisi Antakyalıydı ve çok mektuplar yazdı. Ama Polikarp çok önemlidir. İzmirli Polikarp, Yuhanna'dan sonra, yani İncil yazarı, Yuhanna'nın öğrencisiydi. Yuhanna'dan sonra İzmir Episkoposu oldu. 86 yaşındaydı. Onu yakaladılar, götürdüler. Dediler ki İsa Mesih'i yatsı. O dönemde Roma kralları kendilerine Tanrı unvanı veriyorlardı. Yani Kyrios. Kyrios Grekçe'de Rab demektir. Biz İsa Mesih'e Kyrios diyoruz. Ama bu insanlar, Rab'i seven bu insanlar, krallara Kyrios demedikleri için yakaladılar. Ve bu adamı ceza vereceklerdi. Oranın işte komutanı ona yaklaştı. Dedi ki, Polikarp dedi, sadece de ki İmparator Kyrios'tur, seni bırakacağız. Dedi ki 86 yaşındayım ve bugüne kadar Rab bana hiçbir zarar vermedi, bereketten sonra benim uğruma ölen Rab'i nasıl inkar edeyim? Ve onu bir oduna koydular, yaktılar, biliyor musunuz?
0: Çok acı gerçekten.
1: Ya ama onun o yakılması yine kiliseye bereket oldu. Yani kilisedeki insana yılmadılar. Ve bu haç taşımadır. Her bir Hristiyan buna hazır olmalı.
0: Evet. Tabii ki birçok kişi var böyle. Hepsini tabii burada sayamıyoruz ama okumak isteyen olursa aslında araştırabilirler. Birçok isim var bu şekilde ölen kilise babaları arasında.
1: Yani kitaplar çok yazıldı. İnternete gitsin, Hristiyan şehitleri isteyip araştırabilir. Tabii bizim zamanımız yok ki burada hepsini anlatabilirim.
0: Evet.
1: Binlerce ama önemli bazı kişilerden söz edebiliriz yani.
0: Evet. Kapadokyalı babalar olarak geçen önderler de var aslında Hristiyanlık tarihi içerisinde ve manastır hayatını özümsemişler. Kim bu önderler ve

0: İlginç ki bunlardan ikisi kardeştirler, biliyor musun? Çok kardeş. Hatta örneğin Büyük Basilios var ya, Büyük Basilios ve onun kardeşi Gregorios. Babaları Diokletin 3. yüzyılda Diokletin'in zulmünden kaçtı, da ormanlarda saklandı kaç yıl. Diokletin 303'te terk ettikten sonra, yani tahtı, ve onun ölümünden sonra ortaya çıktılar. Çok güzel okul okudular. Aslında onların kız kardeşi Makrina vardır. Söz etmiyorlar, hani bir bayan olduğu için. Ama bu iki büyük önderi yetiştiren ablaları Makrina'ydı. Ve bunlardan biri Büyük Basilios, İsa'dan sonra 324'te Kayseri'de çok iyi eğitim gördü. Ondan sonra ikinci Nissalı şeydir. O da Nevşehir tarafında bir yerdir, Gregorios. O da 331'de doğdu. Bu büyük, az önce söyledi, Büyük Basilius'un kardeşiydi. Ve Nazi Anslı Gregorius, yani Aksaray'da orada bekarlar köyü vardı. Bunlar üçü de çok önemliydi. Ve Hristiyan dünyasında manastır hayatını da onlar ingettirdiler. Yani onların düşüncesine göre biz dünyadan ayrılalım, günahtan ayrılalım, uzaklaşalım ve tamamen hayatımızı Tanrı'ya adayalım, okuyalım, düşünelim, yeni şeyler üretelim, vaazlar üretelim ve kiliseye yararlı olalım. Ve gerçekten faydalı oldular. Hatta bu insanların döneminde Nusaybinli Süryani Efrem vardı. Onunla da danıştılar. Ve bu adamlar, bu kilise önderleri Nusaybinli Süryani Mor Efrem. O da yazardı, çizerdi. Dediler ki kutsal ruhun gitarı unvanı verdi. Çünkü binlerce şiir yazdı. Hatta dediler ki bu babalar, eğer kutsal kitap kaybolursa onu Mor Efrem'in yazdığı şiirlerde bulabiliriz. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye unvanını verdiler.
1: Yani aslında Tanrı'ya tam olarak odaklanmak için böyle bir manastır hayatını tercih ediyorlar. Orada bir eğitim var mıydı? Ne yapılıyordu?
0: Manastırlar o dönemde ve orta çağda manastırlar üniversiteydi. Şu anda dünyada en büyük üniversite Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, ondan sonra Harvard Üniversitesi, hepsi manastırdı, biliyor musunuz? Hepsinin yeri manastırdı, orijinal manastırdı. Ve manastırdaki insanlar boş değil, bütün gün çalışıyorlardı, bütün gün yorum yapıyorlardı, teoloji üretiyorlardı. Boş şeylerle uğraşmıyordu. Hep Tanrı'nın sözüyle uğraşıyordu. Kutsal kitabı ellerinden bırakmıyorlardı. Okuyorlardı, kutsal dua ediyorlardı, yorumluyorlardı. Ve çok katkı oldular. Yani boş boş gidip de sadece yemek yemek için yatmak değildi bunların hayatı.
1: Evet, tamamen Tanrı'ya odaklı bir yaşam. Aynı zamanda tabii ki çok güzel şeyler de çıktı.
0: Ve orta çağda birçok bilim adamı hepsi manastırda yetişmiş insanlardı.
1: Evet. Aynı zamanda güzel bir eğitim alıyorlardı.
0: Çok güzel, evet.
1: Genel olarak baktığımızda aslında zulüm gören kilise babalarını görüyoruz. Manastır hayatını seçen kilise babalarını görüyoruz. Çok derin bir konu ve birçok da aslında kilise babası var konuşacağımız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı?

Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben Behnam Bey. Doğu'da hangi kilise babaları vardı? Kilise tarihi içerisinde nelerle mücadele ettiler, neler yaptılar? Birçok isim var. Siz onlardan biraz bahsederseniz.
1: Doğu'da zaten 3. 4. yüzyıla kadar hemen hemen bütün kilise önderleri Doğu'dandı. O Doğu'dandı. Ama en önemlilerden birini söyleyeyim. Şimdi altın ağızlı Yuhanna diye birisi vardı. Christos Homos'tur. Yani altın ağızlıdır. Niye altın ağızlı demiş? Çünkü bu adam gerçekten imanlıydı. Ve elinde kutsal kitabı alarak İstanbul sokaklarını caddeye dolaşıp İncil'i insanlara anlatıyordu. Çok güzel konuşuyordu. Bu nedenle altın ağızlı adını koydular. İstanbulluydu ve İstanbul'u dolaştı. İncil'i anlattı. Zaten ilk bu iman edenler insan Mesih'in yani kutsal ruhla dolunca o İncil'in müjdesini anlatmak istediler. Çünkü güzel bir haberdir. Müjde nedir? Güzel bir haber. Müjden varsa hemen anlatırsın. İncil de müjdedir, iyi haberdir. İncil şunu yap, bunu yapma şeriat kitabı değildir. İncil, Rab İsa diyor ki ben onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim. Ve altın ağızlı Yuhanna gibi kilise önderleri bu yaşamı İnsanlara anlatmak için uğraştılar. İncil müjdedir. İncil insanların kurtuluşu için müjdedir. Günah ne kadar günahlı olsun ol, Rab tövbe edersen sen aziz konumuna gelirsin. İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle bir lütuf çağı başladı.
0: Evet.
1: Mesih'in döneminde karanlıklar vardı. Ama Mesih'in dünyaya gelişi karanlık gitti, lütuf çağı başladı. Lütuf Tanrı'nın insanlara merhamet ettiği bir çağ geldi. Ve Mesih'in doğumuyla kadın erkek bir oldu. Uluslar bir oldu. Yunanlılar, Yahudiler bir oldu. Çünkü hepsi Mesih'te bir oldular Tanrı'nın ruhu. İşte güzelliği budur.
0: Evet. Kesinlikle. Birkaç isim daha var aslında. Şeyi de merak ediyorum. Süryani, Mor Efrem, Nusaybinli, Mor Yakup. Bu Mor aslında nedir anlamı?
1: Şimdi Mor Süryanilerin kendi azizlerine verdiği bir unvadır. Mor aslında efendi demektir. Ya da aziz demektir. Süryanice'de, Mesiha'de Mor diyorlar. Mor Yeşuh. Mor Yeşuhmşuh diyorlar. Ama bunu veriyorlar. Aslında bana göre mor söylenmemeliydi. Aziz diyeceklerdi ya da önder diyeceklerdi. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlık daha önce programlarımızda anlatmıştık. Urfa'dan doğuya doğru gitti ve Süryani toplumu iman etti. İşte 3. yüzyılda Mor Efrem Nusaybinliydi. Babası bir toplumun putperest önderiydi. Ama bu adam 19 yaşındayken Mesih'le tanıştı, iman etti. Ve iman ettikten sonra bu hiç şey olmadı, böyle papaz, rahip olmadı bu adam. Ama tamamen kilise içinde bir edebiyatçıydı. Ve binlerce şiir yazmış. Ve bu şiirlerin çoğu kutsal kitaptan, İncil'den alınmış şiirlerdir. Ve onun kitapları yani Süryanice yazıldı, sonra İngilizce çevirdiler. Daha sonra Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı bu Mor Efrem'in şiirlerini Türkçeleştirdi. İsteyen bulabilir Süryani Mor Efrem kitabı diye. Ve gerçekten kiliseye ışık olmuş bir adamdır. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye söylendi. Çünkü özel bir makamla onun şiirleri söyleniyor. Hala söyleniyor. Şimdi yine de Nusaybinli Yakup diye, Mor Yakup diyorum. Bu da çok iyi şiirler yazmış. Farklı Mor Efrem'den farklı şiirler yazmış. Ve onun şiirleri hala kilisede dualarda okunuluyor. İlahiler olarak söyleniliyor. Ve bu kişi de kendini yetiştirmiş ve kutsal kitap yorumu yapan ve insanlara vaaz eden güzel bir insandı Yakup. Bir de bir tane daha Yakup var. Burada onlu Yakup dediğimiz bir kişi vardır. Bu adam Suruçludur. O dönemde o bölge hepsi Hristiyanlarla doluydu. Ve bu adam ona Burdonlu Yakup diyorlar. Batırlar ona onu diyorlar. Çünkü yırtık pırtık elbise giyiyordu. dolaşıyordu ve Bizans Kilisesi o dönemde Süryani Ortodoks Kilisesine baskı yapıyordu. Ama bu adam Yakup diyelim, burada onu Yakup ya da Mor Yakup, kiliseyi toparladı. Ta İstanbul'a kadar geldi. Şehirleri dolaştı, köleri dolaştı ve oradaki halk için papazlar, önderler atadı. Hı hı. Kilisenin yeniden kendine gelmesini, toparlanmasını sağladı. Evet, önemli bir kişidir bu kişi de.
0: Evet. Evet. Aslında baktığımızda hepsinin büyük çabaları var. Şehirlerle belki oradaki insanları toplayarak çok önemli hizmetleri olmuş zamanında. Baktığımız zaman birçok Hristiyan kilise babası da zulüm görmüş ve acı şekillerde ölmüşler. İmanlarını inkar etmedikleri için, İsa Mesih'e bağlılıklarından vazgeçmedikleri için öldürülmüşler. Canlarını kurtarmak için o an inkar edemezler miydi? Ya da canlarından vazgeçecek kadar İsa Mesih'e bağlı olmaların nedeni neydi aslında Behnam Bey?
1: Mesih'e olan sevgileri ve Mesih'ten aldığı o bereket asla inkar edemezdi. Hatta Süleyman Diokletin zamanında büyük büyük zulümler vardı. Çok kişi şehit edildi. Hatta yeni bunları kurtarmak için yeni bir kağıt getirdiler, imzaladılar. Dediler ki bakınız bu kağıdı imzalayınız. Biz gizli olsun dediler. Halka da söylemeyin. Sadece deyiniz ki biz Mesih'i değil, biz imparatoru destekliyoruz, beğeniyoruz diye bir kağıt yazın. Gizli olarak sizi bırakacağız. Onu da asla kabul etmedi, reddettiler. Mesih'in sevgisinden Paul diyor ki kim bizi ayıracak? Evet. Ölüm mü? Aslında o ayetleri okumak lazımdır değil mi? Biraz sonra okuyacağım o ayetleri. Romalılar 8. bölümde, hı hı. 8. bölümde o ayetleri okumamız lazımdır değil mi? Ve bu imanlılar o şekilde davrandılar. İmanlarını inkar etmediler. Her ölen bir kardeş için gidiyorlardı diyor Rab, şükürsün. Çünkü Hristiyanlıkta ölüm yoktur kardeşim. Hristiyanlıkta ölüm yeni bir başlangıçtır. Gökte Tanrı ile birlikte ebediyen olmaktır. Ve bu nedenle canlarını sona kadar sevmediler. Ve o ayetleri okuyacağım şimdi sevgili dinleyicilerimiz için. Romalılar 8. bölümden ve 31. ayetten sonra okuyacağım. Göreceksiniz ki Paulus o dönemde bile bunu anlatıyor. Diyor ki öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa bize kim karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Roma İmparatorluğu, o Neronlar, krallar hep suçladılar. Ama diyor kim suçlayabilir diyor. Diyor ki öz oğlunu yani İsa Mesih'i bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Ve bakınız soru şudur diyor. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin yani Tanrı ve İsa Mesih bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan sevgisinden ayırmaya yetecektir. Haleluya. Ve bu insanlar canlarını seve seve verdiler Mesih'in sevgisi uğruna. Budur bizi ayakta tutan. Bugün de dünyanın birçok yerlerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da her gün işitiyoruz insanlar öldürüyor. İşitiyoruz ki Mısır'da kilisede dua ederken insanlar gidip onları öldürüyorlar. Yine yılmıyorlar bunlar. Çünkü Mesih'in sevgisi galiptir.
0: Evet. Tabii ki insan gerçeği bilirse ve o sevgiyi tatmışsa hiçbir şey onu ayıramaz.
1: Sorun odur. Bütün mesele imanla. Sadece akılla Mesih'i tanımak değildir. İmanla. Kutsal ruhun yerimizde, o içimizde oldu mu yenileniyor insan. Artık Mesih'in mayasıyla mayalanıyor. Maya nedir? Maya hamuru mayalar. Mesih'in mayası, Mesih'in öğretileridir. İncil'deki öğretilerdir. İncil'deki ahlaktır. İncil'deki sevgidir. O yüreğimizde oldu mu bizi tamamen farklı kılar. Artık bakışımız değişiyor, görüşümüz değişiyor, düşüncemiz değişiyor. Ve sadece ve sadece insanları sövmeye başlarız. Hiç kimse düşmanımız olmaz o zaman.
0: Evet. Şunu da merak ediyorum aslında. Tanrı neden kendisine iman eden insanların bu şekilde öldürülmesine izin de veriyor? Yani onların ölümü Hristiyanlığın Anadolu topraklarına yayılmasına da nasıl bir etkisi oldu aslında?
1: Aslında çok net söyleyeyim sana. Kilisenin büyümesi sıkıntılar sayesinde oldu. Bakınız, rahatlık dönemi olunca Hristiyan kiliseler uyuşuk oluyor. Ama zulümler daima kilisenin imanda büyümesini, imanda gelişmesini sebep olur. Örneğin Rusya'da 70 yıl boyunca ya çağımızda Hristiyanlık yasaklandı. Birçok papaz, birçok pastör akıl hastanesine atıldı. Kitap-ı Mukaddesler yasaklandı. Ama imanlıların, gizli imanların diz üzerine dua etmesiyle o sistem yıkıldı. Rab getirdi, insanlar sistem yıkıldı. Herkesin korktuğu o kubinizm sistem, Tanrı'ya karşı sistem yıkıldı. Ama kilise şimdi çok büyüdü orada. Ve anlatılıyor ya, anlatıyor, ben de okudum. Komünizm yıkıldıktan sonra milyonlarca İncil, insanlar istediler İncil. Ve şimdi kilise toparlandı, kilise kendi geldi. Budur. Zulümler bizi yıldıramaz. Zulümler Hristiyanları yıldıramaz. Bilakis güçlendirir onları.
0: Evet. Tanrı peki neden izin veriyor?
1: Tanrı'nın iradesini bilmiyoruz. Biz dua ederken diyoruz ki ya Rab, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun, değil mi? Eğer benim ölmeme, şehit olmama Rab izin veriyorsa demek ki bir nedeni vardır. Başka insanlar gelecektir. Daha önce de söyledim, şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesine sebep oldu. İmanların güçlenmesine, iman, yani Hristiyanların bir olmasına sebep oldu.
0: Evet, aynı zamanda zaten ölüm bir son değil Hristiyanlar için, değil mi?
1: Çünkü... Asla Paulus diyor ki Paulus İncil'de buna uyku diyor. Biliyorsun, buna uyku diyor. Yani biz uyuyoruz, yeni bir yaşama kavuşuyoruz ve Tanrı'nın huzurunda olacağız ebeder ebedince. Orada Tanrı bizimle ilgilenecek, Tanrı gözlerimizi, gözyaşlarımızı silecek, Tanrı bize baba olacak ve biz ona oğullar olacağız. Bu hep, ama orada biz melekler gibi olacağız. Orada orada ne evlilikler olacak ne de evlendirilmeler olacak. Tamamen melekler gibi olacağız.
0: Evet.
1: Ve orada işaret ihtiyacımız yok, Tanrı bizi aydınlatacak.
0: Evet, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilince ölümde aslında çok korkutucu bir şey olmuyor bizler için.
1: Asla. Çünkü gözlerimizi kapadığımızda gökte Rab'in huzurunda. Biz Hristiyan cenazesinde diyoruz ki intikal etti. Yani birisinin cenazesine giderken atıyorum bir kardeşimiz, deriz ki kardeşimiz intikal etti. Ne demek intikal? Bir yerden bir yere gitti, değil mi? Evet, sadece üzülüyoruz, ayrılık vardır ama o daha güzel yere gidiyor. Tanrı'nın huzurun evine gidiyor. Yani buna cennet diyoruz ya da Tanrı'nın egemenliği diyoruz. Orada olacağız. Bu intikaldır.
0: Evet. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Kilise babalarını konuştuk ama zamanımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Behnam Bey, size de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı,

0: facebook.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşmayla pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek mi? Yok. Evet, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde.
0: Hı hı.
1: Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi.
0: Hı hı.
1: Ve bugün de hala öyledir. Ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor.
0: Evet.
1: Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor.
0: Evet.
1: Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona bağ olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var.
0: Evet.
1: Ve şimdi buradan İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor.
0: Hı hı.
1: Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani Elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve
0: evet,
1: İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitap okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor Davut'un soyundan. Bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi Matta'da bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet, ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşe'in kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklediğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldız da dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler. Ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olan o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22:16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek, Moğolların alınlarını, Şet oğullarının başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Ama biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı, cümle paragrafa bağlı, paragraf o bölüme bağlı, o bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz, mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani o zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda, yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta: kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi: o ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum: kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşmada, yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal yani, bir krallık
1: dünyasal bir krallık doğru.
0: İstiyorlardı.
1: Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor. Ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu evet. Mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkainlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığıysa evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
0: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
1: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
0: Evet.
1: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında, savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyorum. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor, kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Evet, İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanında.
0: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımız.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.